Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Alfa Classics etiketiyle yayınlanan kemancı Ava Bahari ve şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Jan Sibelius'un Opus 47 Re Minör Keman Konçertosunu ve Opus 22 Lemminkäinen Suite'ini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, meslek yaşamının başlangıç yıllarında çok iyi keman çalmak ve herkesin gıpta ettiği bir solist olmak için büyük çaba harcayan Sibelius, bu amacına ulaşamamış ve keman onun için daima ayrı bir yerde olmuştur. Bu nedenle bestecilik kariyeri boyunca yazdığı tek konçerto keman içindir. Sibelius yapıtı bestelemeye bir süre Helsinki Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı olan Alman sanatçı Willy Burmester'in yüreklendirmesiyle başlamıştı. Yapıt tamamlandığında Burmester çok beğendiği konçertoyu Berlin'de çalmak için hazırlıklara başlamış. Ancak Sibelius ilk seslendirmenin Helsinki'de yapılmasını isteyince solist olarak Viktor Novacek'te karar kılınmıştı. 8 Şubat 1904 günü bestecinin yönetiminde yapılan ilk seslendirme beklenen ilgiyi görmemiş, Sibelius sonrasında konçertoyu yeniden gözden geçirmişti. Yeni versiyonun ilk seslendirmesi 19 Ekim 1905 günü Berlin'de Richard Strauss'un şefliğinde gerçekleşmiş, Willy Burmester konser tarihinde müsait olmadığı için solist olarak bu kez de Karel Hališ çalmıştı. Sevgili dinleyiciler, günümüzde keman dağarının en sevilen yapıtları arasında yer alan Jan Sibelius'un keman konçertosunu şimdi son yıllarda adı ülkesi İsveç dışında da hızla duyulmakta olan Ava Bahari'nin yorumundan dinliyoruz. Kendisine şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşliğinde kemancı Ava Bahari seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere aynı albümden dinletmek istediğim ikinci örnek yine Sibelius'un Opus 22 Lemmin Keinen Suite'inden iki bölüm. Sibelius 1892 yılında İlk seslendirmesi yapılan ve büyük beğeni kazanan Kullervo başlıklı vokal yapıtının ardından benzer konulara ilgi duymaya devam etmiş ve Kullervo'ya kaynaklık eden Kalevala efsanesinden bir opera yazmaya koyulmuştu. Ancak opera istediği gibi ilerlemeyince bundan vazgeçerek aynı konu çevresinde bir senfonik yapıt yazmış, Opus 22 Lemmin Keinen Suite'i böylece ortaya çıkmıştı. Kalevala destanının kahramanı Lemmin Keinen'in başından geçen dört öyküyü anlatan süitten şimdi Tuonela'nın kuğusu ve Lemmin Keinen'in dönüşü bölümlerini dinliyoruz. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Jan Sibelius'un Opus 22, Lemminkäinen Suite'inden dinlediğimiz bölümleri, Şef Santtu Matthias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında kemancı Ava Bahari ve Şef Santtu Matthias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Türk Beşlerinin üyesi, besteci, piyanist, eğitimci, devlet sanatçısı Ulvi Cemal Erkin'i saygıyla anıyoruz. 14 Mart 1906 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ulvi Cemal Erkin, ilk müzik derslerine annesiyle başlamış, daha sonra zamanın ünlü piyano hocası İtalyan asıllı Adinolfi'nin özel öğrencisi olmuştu. Piyanosunu oldukça ilerlettiği yıllarda bir yandan Galatasaray Lisesi'nde okuyan Ulvi Cemal Erkin 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris'e gönderildi. Paris Konservatuarı'nda Jean Galon ve Isidore Philipp'le çalıştı. Daha sonra öğrenim yaptığı École Normale de Musique'de Nadia Boulanger'in kompozisyon öğrencisi oldu. 1930 yılında Türkiye'ye döndükten sonra yeni kurulmuş olan Ankara Konservatuarı'na piyano ve kompozisyon öğretmeni olarak atanan Ulvi Cemal Erkin, 1932 yılında piyanist ve öğretmen Ferhunde Erkin'le evlendi. 1936 yılında Ankara Konservatuarı'nın piyano bölüm başkanı olan besteci 1949-1951 yılları arasında konservatuarda müdürlük yaptı. Öğretmenliğe atandığı tarihten başlayarak kimi zaman bir piyano konçertosu ile solist, kimi zaman besteci, yorumcu, öğretmen ve orkestra şefi olarak önemli görevler üstlenen Erkin, Cumhuriyet döneminin en büyük devrimlerinden biri olan müzik devriminin sevilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncülük etmiştir. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erkin, sanat yaşamı boyunca Avrupa ülkelerinden önemli nişanlar almıştır. Dönemin yaratıcı bir aydını olan Erkin, besteci arkadaşı Necil Kazım Akses'le birlikte çok sayıda opera eserini Türkçe'ye kazandırarak opera repertuarımıza armağan etmiş ve sahnelenmesini sağlamış, konservatuar opera orkestralarının şefliğini yapmış, Ankara Radyosu'nun çok sesli müzik bölümünü yönetmiş, besteciliğini sürdürürken bir yandan da Ankara Konservatuarı'nda öğrenciler yetiştirmiştir. Kendisi de usta bir piyanist olan Erkin, piyano için pek çok eser bestelemiş, opera dışında hemen tüm formlarda eser vermiştir. Tüm eserleri seslendirilmiş, tek Türk bestecisi olan Erkin, halk müziğinin zengin kaynaklarından yararlanarak Anadolu'nun kokusunu, rengini ve sesini Batı'nın tekniğiyle harmanlayıp çağdaş kalıplar içine ustaca dökmeyi bilmiş, eserlerindeki içtenlik, sıcaklık ve yalınlık onların sevilip sık çalınmasının başlıca nedeni olmuştur. 15 Eylül 1972'de 66 yaşında bir kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda eden Ulvi Cemal Erkin, 1991 yılında Sevda Cenap Ant Vakfı'nın Onur Altın Madalyası'nı ölümünden sonra almıştır.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Ayacığım. Çok dolaştım bugün ya.
0: Evet, zaten çok bekledik ve sen gelmeden önce bütün hazırlıklarımızı tamamladık.
1: Allah'tan.
0: Ve biz dinleyicilerimiz de şöyle bir karar verdik.
1: Nasıl bir karar?
0: Birlikte'nin sahnesini hayır dedik. Madem geç kaldı Cem Küçümen atsın cezalar dedik.
1: Hem de bu kadar nefes nefese geliyorum.
0: Umarım hepimizi mutlu edecek seçim yapmışsındır.
1: Yaptım.
0: Birliklerin
1: yaptım.
0: Sahnesi içten ve sıcak bir konser atmosferine hazır.
1: Yaptım.
0: Senin konuklarını bekliyor.
1: Yaptım. Ben çok güzel bir seçim yaptım. Hem de açılış için mükemmel. Bizim büyük Alman bestecilerimizden George Friedrich Handel. Ama tabii şöyle diyelim, hani Alman ama uzun süre biliyorsun hayatını İngiltere.
0: İngiliz.
1: Biraz da İngiliz diye konuşanlar çoktur. Yani
0: Handel
1: öyle karışıyor. Şimdi oradan çok sevdiğim bir şey. Çünkü diyeceksin ki nereden aklına geldi durduk yerde. Yok, aklıma gelmedi durduk yerde. Şimdi bir konser için hazırlanıyoruz da sen tanırsın muhakkak, bizim Musa Bey var, doktor.
0: Evet, Albükrek.
1: Albükrek kemancı.
0: Evet.
1: O da uzun zaman konser yapmamış. Hadi bir şeyler yapalım dedi. Bunu getirdi şimdi söyleyeceğim eseri. Mi majör keman sonatı.
0: Evet, aslında hep öğrenciyken çalınır ama çok zordur aslında.
1: Aynen, bravo.
0: Musun?
1: O da aynı şeyi söyledi. Dedi ki öğrencilikte çalınır ama
0: kolay diye verilir.
1: Halbuki değil ve bunu ifade etmek de çok zor. Bilhassa 3. bölüm, biliyorsun o largo bölüm, çok ulvi bir şey yani onu yapmak. Ve çok değişik bir şey yaptık. Bizim oğlan cello'da çalıyor. Cello partisini çalıyor. Ben de piyano partisi üstünü gitarla çalıyorum ve
0: güzel.
1: Keman. Aslında bunu kaydı güzel olursa programda çalarız.
0: Çok güzel.
1: Yapacağım. Çok değişik bir şey. Evet, şimdi bugün kimler çalacak tabii ki bizim Handel sonatımızı? Gerald Hambitzer harpsikort, yani cembalo. Ariadne Daskalis keman. Rainer Sieperling de cello'da. Üçlü olarak geliyorlar. Evet.
0: Harika.
1: Gayet tam uygun bir kadro. Bölümlerde her zaman hepimizin bildiği gibi Chiesa sonatı, yani kilise sonatıdır. Yani Adagio, Allegro, Largo, Allegro. Dört bölüm. Geldiler bakalım hadi.
0: Harika.
1: Ben de bir dinleneyim şöyle dinlerken bari, yoruldum.

0: Ne kadar güzel. Gerçekten
1: Evet.
0: dinlendiriyor insanı.
1: Ya evet, bak
0: Yani
1: kendime geldim
0: her
1: ya.
0: zaman severek dinlenir, değil mi?
1: Tabii ki
0: Bir de böyle
1: çok.
0: çok zarif ya. Böyle galan stil, değil mi bu? Böyle
1: De fark
0: şıkır şıkır.
1: çok fark var. Yani derler ya mesela işte
0: Evet.
1: bu barok dönem besteciler hepsi birbirine benziyor
0: Yok.
1: canım. Değil, böyle bir şey yok. Yani Bach'la
0: Ve sana
1: görüyorsun da
0: söyleyeyim ya, aslında bu keman eğitimi açısından çok önemli bu sonatlar. Bunları
1: bunu duydum.
0: çalmak.
1: Evet, yani
0: Gerçekten.
1: öğrenciler değil mi? Bunu şey mesela bu sonat
0: Evet,
1: çalınır
0: gerçekten
1: konserde.
0: çok önemli. Bir de
1: İlginç.
0: Handel böyle sanki bütün Avrupa müzik stillerini birleştirmiş, değil mi? Çok enteresan.
1: Evet
0: Yani
1: evet
0: böyle bir
1: yani daha
0: tatlı bir
1: fazla
0: karışım, daha
1: evet şeye
0: fazla. Evet.
1: Bach gibi yani böyle çok içe kapalı ve
0: Ya,
1: kendine has bir şey.
0: kozmopolitan bir stil. Öyle
1: Bravo.
0: diyeyim yani. Anladın mı?
1: Dünyaya açık
0: Evet,
1: dizmek
0: dünyaya
1: tabii yani
0: açılmış.
1: rahatlığı var yani tabii.
0: Çünkü çok ulusal müzik ağırlıklı
1: Tabii.
0: değil.
1: Tabii.
0: Daha böyle dönemin diğer bestecileriyle karşılaştırırsak
1: Aynen. Aynen.
0: daha dışa dönük.
1: Hemen farkı çıkıyor
0: Evet,
1: ortaya
0: evet.
1: değil mi?
0: Ama
1: Handel.
0: çalgısal müziğinde çok başarılı bence.
1: Bence de
0: Değil
1: mükemmel.
0: mi? Ve armonik yapısı çok güzel eserlerinin.
1: Hepsinde var.
0: Gerçekten.
1: Hepsi çok.
0: Evet, ben
1: Ha.
0: de diyorum ki Handel'in izinden gideyim
1: Git
0: diyorum
1: bakalım.
0: ama
1: Nereye?
0: yolumu birisi kesiyor. Gitme diyor.
1: Aa, kim? Bach mı? Ne yapıyor?
0: Hayır, Norveçli orkestra şefi kemancı Johan Halvorsen.
1: Aa.
0: Evet.
1: Niye göndermiyor bu şey için?
0: Çünkü Handel'in 7 numaralı sol minör süitinin Passacaglia bölümünü almış.
1: Evet.
0: Ona
1: Eve
0: bir
1: götürmüş.
0: hayır, uyarlama yapmış.
1: Aha. Acaba nasıl bir şey
0: Bir kere biliyorsun
1: orkestra?
0: çok müthiş bir şeydir biliyorsun.
1: Tabii canım
0: Barok
1: Pasakacı.
0: müziğin şaheserlerindendir.
1: Tabii ki. Bu
0: Handel de diyor
1: nasıl
0: ki
1: bir şey?
0: bırakın diyor Handel'in klavsen süitini, zaten solo klavsen de çalamazsınız diyor. Gelin
1: Tabii.
0: benim yaptığım diyor keman viyolonsel düzenlemesinden diyor
1: Aa,
0: çalın
1: bu
0: diyor.
1: çok orijinal bir
0: Evet.
1: şey.
0: Hem çok daha renkli diyor, hem de keman viyolonselle diyor, bu diyor Passacaglia diyor, çok daha iyi tınlıyor diyor.
1: Evet yani haklı da olabilir. Yani
0: Evet.
1: şimdi partileri ayırdığın zaman değil mi?
0: Evet.
1: Daha kolay
0: Evet.
1: anlaşılır ve her şey daha güzel ortaya çıkabilir.
0: Gerçekten öyle ve çok başarılı bir
1: Ya
0: düzenleme.
1: merak
0: Peki
1: ettim
0: evet,
1: bunu.
0: kim çalacak biliyor musun?
1: Bilemeyeceğim, çok merak
0: Daha
1: ediyorum.
0: önce programımıza konuk olmuşlardı.
1: Aa, kim acaba?
0: Cappuccino
1: Aa.
0: kardeşler.
1: Aa, çok
0: Evet,
1: güzel. Kapisonlar va.
0: Kapisonlar,
1: Ah canım.
0: Gotye ve Renaud Kapison gelmek
1: Aa,
0: üzere
1: çok
0: sahneye.
1: güzel. Çok orijinal bir şey.

0: Evet.
1: Yani
0: Enteresan bir besteci. Norveçli
1: vallahi.
0: kemancı, daha doğrusu orkestra şefi ve besteci tabii Halvarsson.
1: Yani o yapabilir
0: ve
1: zaten.
0: Norveç müziğinde önemli bir yere sahip.
1: Aa, çok iyi.
0: 30'un üzerinde operası varmış, şaşırdım. 3 tane
1: Allah Allah.
0: senfonisi, 2 tane rapsodisi varmış.
1: Aa.
0: Ve şey çok enteresan, zaten dinlerken anlamışsındır Pasakalli'yi de.
1: Evet.
0: Violonsel keman düzenlemesi.
1: Evet.
0: Edvard Grieg'in romantik geleneğini devam ettirmiş.
1: Ha, çok enteresan.
0: 1864-1935 yılları arasında yaşamış bir
1: Yaşamış ama
0: kemancı
1: çok fazla
0: besteci.
1: duyulmamış, değil mi?
0: Evet,
1: Daha
0: ama
1: iyi. Ben yani
0: Norveç'te şey, el üstünde
1: tabii
0: tutulmuş yani.
1: çok önemli, ama biz de tanıdık işte böylece.
0: Evet,
1: Çok güzel.
0: gerçekten büyüledi
1: Çok
0: bizi.
1: başarılı.
0: Bir de Kapison kardeşler,
1: Kapiçin olarak.
0: Kapiçon'a gitti. Göz yaşartıcı bir Pasakalya vallahi bize
1: Çok güzel.
0: seslendirdiler. Evet,
1: Üstün
0: şimdi senin
1: yetenek.
0: konuklarına buluşmak için sabırsızlanıyoruz bakalım.
1: Ha, bizim konuklara sıra hemen geldi. Ya ne
0: geldi.
1: kadar çok dönüyoruz, dolaşıyoruz. Ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani bulmaca gibi sen bazen soruyorsun ya,
0: Evet.
1: yani böyle bulmaca.
0: Gitarın
1: Yok, öyle bir şey yok. Bizde öyle kuzeyin aslanı falan yok. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani iyi bir ipucudur bu aslında. Yani Beethoven öncesi diyelim, ama hemen çok uzağa değil. Beethoven'ı hazırlayan bir besteci bu yani. Ve ne yazık ki Beethoven ağırlığından da ezilmiş ve
0: Kim ezilmemiş ki?
1: yani herkes ezilmiş de bu daha çok ezilmiş. Çünkü yani neredeyse yani Beethoven'ın birçok şeyi, mesela ne bileyim bir piyano konçertosu şu bu, çok benzerlik gösteriyor yani. Ve şimdi sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Johann Nepomuk
0: Evet, pamuk
1: Ümer.
0: deseydin
1: Pamuk diyecektim. Pamuk
0: anlayacaktık
1: demedim. Yani hakikaten yazık
0: yani.
1: olmuş.
0: Mozart keşfetmiş aslında
1: Biliyorum
0: bunu.
1: onu,
0: Evet.
1: duydum tabii yani. Ve o kadar aslında iyi bir besteci yani.
0: Bir kere çok iyi doğaçlama yapmış.
1: Mükemmel değil mi?
0: Mükemmelmiş. Hem
1: Piyanoda çal.
0: piyanoda müthiş virtüöz yani.
1: Tabii
0: Evet.
1: canım. Yani belli kendi
0: Bir
1: piyano
0: de böyle
1: koca.
0: konser turnelerinin aranan adamı yani.
1: Aynen.
0: Bayağı hayret değil mi, nasıl bir
1: Çok
0: gölgede
1: farklı.
0: kalmak.
1: Ben
0: Evet.
1: de hayır, belki o zaman ben şöyle düşündüm yani. Zaten belki yanlış anlaşıldı gölgede kalma. Ben seneler geçtikçe
0: Aha,
1: gölgede
0: evet.
1: kalmaktan bahsettim.
0: Çünkü Beethoven'la falan
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: işbirliği yapıyor yani,
1: Bence de, ve
0: seviliyor.
1: bence yaşadığı çağda çok
0: Evet.
1: şey dönemde
0: Sonra biz
1: tanınmış.
0: unuttuk biz.
1: Tabii tanımış bizi. Biz unuttuk. Biz hep Beethoven çala çala bizim pamuğu bir kenara bıraktık.
0: Evet, doğru
1: Nepomuk'u.
0: söylüyorsun.
1: Şimdi tabii böyle bir şey var. Şimdi değişik bir şey yapmak istiyorum. Bir eserini çalmak istiyorum. Yani nedir diye sorarsam, piyano trio var, Opus 12, ve bunun birinci bölümünü, uzunca bir şey çünkü bunu hepsini buraya sığdıramıyoruz. Allegri agitato diyor birinci bölüm, ve bunu da bekliyorlar. Bak, trio Parnassus geldi,
0: Güzel.
1: bunlar çalıyorlar, bence çok güzel bir şey olacak, bakalım bir dinleyelim.
0: Harika.

0: Evet, bir de ne verimli besteci, yorumcu, yani değil mi? Çok
1: Evet.
0: güzel eserleri de, çok çok
1: Ben seviyorum.
0: harika
1: Mesela o da
0: eserleri
1: müziği
0: var.
1: eserleri var.
0: Evet,
1: Muhteşem. Çok güzel.
0: muhteşem.
1: Flütlüler, şeyler,
0: Piyano
1: triyolar.
0: konçertosu
1: Ha o
0: var.
1: piyano konçertosu zaten
0: Evet.
1: hani böyle
0: Trompet konçertosu var,
1: ha bu
0: en
1: da
0: meşhur.
1: enteresandır o yani herkes
0: Evet,
1: Ünvel
0: herkes
1: Ünvel
0: onu
1: bunu bilir.
0: Gümbel deyince.
1: Ha bunu bilirler.
0: Evet.
1: Fakat şöyle bir şey oluyor. Mesela bir an karıştırabilirsin.
0: Beethoven
1: Hayır.
0: dersin.
1: Mesela böyle hani
0: Evet.
1: yarıdan açtık dinliyoruz.
0: Evet.
1: Allah Allah bu
0: Kim bu
1: Beethoven bir piyano
0: dersin?
1: konçertosu da hangisi bu? Biz
0: Hangisi?
1: kaçırmışız başka bir
0: Aynen.
1: yerde hani gizli kalmış.
0: Gerçekten öyle.
1: O kadar da benzerlikler var orkestrasyon olsun.
0: Çok severek
1: Evet.
0: dinledik gerçekten.
1: E güzel.
0: Peki şimdi gene benim sana sorum
1: Ha
0: olacak.
1: sor bakalım. Haydi sor.
0: Piyanoda teknik olarak gelişmek için kimin etütlerini çalmak zorundadır?
1: Çerni.
0: Bravo.
1: Bildin mi? Bak daha bir
0: Bildim.
1: atışta ya bu kadar.
0: Bravo.
1: Ya ben formdayım artık. Senin
0: Evet.
1: sorduğun sorulara iyi cevap.
0: Peki Cerny kimin öğrencisi?
1: Şimdi çuvalladık işte ya.
0: Ya.
1: Bir sürü adam var. Kimi uyduracağız yani biz?
0: Kummel'in.
1: Ayda.
0: Ya,
1: Hiç
0: gördün
1: aklıma
0: mü?
1: gelmezdi ya. Bak geçmişten
0: Evet.
1: sorular ipuçları. Hay Allah. Nasıl kaçırdık?
0: Yani piyanoda teknik geliştirmek
1: Çok
0: için
1: güzel.
0: Cerny çalmak zorundayız mutlaka.
1: Evet.
0: Ondan sonra piyanist adayları.
1: Ne güzel.
0: Sonra Cerny de kimin öğrencisi olmuş?
1: Değil mi?
0: Nepomuk Hummel'in
1: Ama çok
0: olmuş.
1: güzel bir şey ya.
0: Biliyorsun değil mi? Cerny'nin ötütleri çocukların kabusudur
1: Aynen
0: konservatuvarda.
1: öyle yani.
0: Rüyalarına girer.
1: Hepsi zavallılar.
0: Birkaç senelik piyano eğitiminden sonra hakikaten klasik gündelik çalışmanın nesi parçası ya. Onları
1: Parçası.
0: çalmazsan
1: Ama nasıl
0: olmaz.
1: bir
0: Bizim
1: şeymiş de böyle.
0: Sevcik
1: Ha
0: meşhur.
1: sizde Sevcik de nasıl böyle hep
0: Sizde
1: kalmış.
0: kimin etütleri?
1: Bizde bir sürü var.
0: Bir sürü.
1: Giuliani, Fernando Sor, ne ararsan Aguado hepsi var gitarda. Ama
0: Çerni.
1: Cerny birinci
0: Gerçekten aman
1: kutsal
0: Çerni.
1: kitap
0: Evet.
1: Cerny. Yani bu enteresan bir şey.
0: Önce Hanon çalınır.
1: Ha Hanon'da var gamlar
0: Ondan sonra
1: şeyler
0: işte
1: var.
0: gamlar yapılır
1: Var
0: Hanon'dan.
1: tabii.
0: Sonra Çerni'ye geçilir. Ay ne
1: Geçin.
0: ızdırap değil mi ya?
1: Allah sen de çekmişsin bunu belli ya.
0: Çocuklar çalışırken çektim tabii.
1: Görüyorduk tabii ya.
0: Evet, Çek asıllı Çerni Viyana'da
1: Evet.
0: doğmuş. İşte ilk piyano eğitimine çok küçük yaşlarda babasıyla başlamış.
1: Evet.
0: Çok çok büyük bir yetenek sergilemiş çocukken. 9 yaşında Viyana'da ilk konserini
1: Ne
0: vermiş.
1: kadar harika çocuk yani.
0: Ve Mozart'ın Do minör piyano konçertosunu seslendirmiş.
1: Müthiş,
0: 10
1: müthiş.
0: yaşında Beethoven'ın öğrencisi olmuş.
1: Harika.
0: Yani müthiş bir
1: Allah
0: şey tabii.
1: Allah, çok güzel.
0: Ve biliyor musun ki 2000'e yakın bestesi var
1: Yani tahmin
0: Cerny'nin.
1: etmek
0: Ya
1: zor
0: inanılır
1: ama
0: gibi değil.
1: yani başka tabii bir sürü şeyler yazmıştı. Mesela ne bileyim ben dört el piyano falan bir şeyler
0: Evet, küçük
1: duymuştum.
0: parçalar falan da
1: Biliyorum
0: var
1: yani
0: tabii canım.
1: orkestra eserleri de yazmış bir şeyler. Ya
0: Günde 12 saat ders veriyor Cerny.
1: of iyi para.
0: Geceleri beste yapıyormuş.
1: Bah canım.
0: Evet, boş zamanında kedilerini ayırıyormuş.
1: Ne kadar güzel. Kediler zaten o beste yaparken
0: Kediler, bir
1: yanındadır
0: de hiç
1: hep.
0: evlenmemiş.
1: Nasıl vakit bulacak adam Allah aşkına 12 saat ders ver beste yap.
0: Ama
1: Yani.
0: sadece etüt bestecisi olmadığını görüyoruz gerçekten Cerny'nin.
1: Tabii.
0: Oldukça üretken bir besteci olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tabii duymuştum
0: Dört
1: birçok.
0: kategoriye ayırıyorlar Cerny'nin eserlerini.
1: Nasıl?
0: Birinci kategori çalışma ve egzersizler.
1: Tamam işte bu
0: İkinci
1: belli.
0: kategori öğrenciler için kolay
1: Kolay
0: parçalar.
1: evet bu çok
0: Üç,
1: önemli.
0: konserler için görkemli eserler.
1: Eserler var.
0: Dört, ciddi müzik.
1: Vay da şimdi bunu anlamadım.
0: Yani.
1: Bu kategori nasıl bir şey ya? Konserler için önemli eserler bir de.
0: Görkemli, ciddi müzik herhalde de şey, dini ağırlıklı şeyler
1: Acaba yoksa
0: olabiliyor.
1: ben şimdi dedim ki adam öbürküleri gayri ciddi bir şeyler mi yapıyor ki
0: Bak
1: bu?
0: bir de şey, bunların içinde eserler arasında ciddi müzik ve görkem, kendi adlandırmış ama bunu.
1: Ha
0: Kendi
1: kendisinin
0: yapmış. Evet,
1: kategorisi.
0: kendi kategori. Kaybolmaya yüz tutan senfonileri, üvertürleri ve piyano konçertolarının yanı sıra günümüzde pek bilinmeyen eserleri de var daha.
1: Vardır
0: Ya.
1: çünkü tabii ki yani eğer yayınlanmamışsa sadece sandıkta duruyor. Nereden bileceğiz?
0: Piyanonun gelişim bakımından kritik bir dönem geçirmesine rağmen bestecinin piyano için yayımlanan solo piyano grupları ve piyanolu oda müziği eserlerinin sayısı da çok miktarda.
1: Yani normal
0: Çok
1: piyanist
0: miktarda.
1: olduğu için çok
0: 4
1: iyi.
0: ve 8 el için yazılmış sonatları bile var.
1: İşte onu biliyorum birkaç tane
0: Ya
1: seslendirdiler.
0: sonatinler, yüzlerce
1: Tabii
0: küçük
1: o
0: parça.
1: 8 el için çok
0: Ondan
1: komik
0: sonra
1: yani.
0: milli marşlar, halk türküleri ve diğer ünlü şarkılara dayalı birçok
1: Oo.
0: beste. Ya kulakları çınladı
1: Demek
0: bugün.
1: ki adam o kadar ya böyle yani oturuyor hemen bir eser oturuyor. Mozart gibi bu nasıl böyle bir şey?
0: Bir sürü bir şey, piyano dışında başka enstrümanlar için yazdığı eserler, senfoni, oda
1: Evet.
0: müziği, ilahi koro müzikleri.
1: Ha bu işte ciddi evet. ciddi
0: ve müzik. Opus sayısına sahip olmayan yaklaşık 300 tane de piyano düzenlemesi yapmış. Ona da ha, sayı bile vermemiş
1: verme
0: artık.
1: Çünkü benim bestem değil diyor düzenleme yani. Evet, evet. Ama çok demek ki verimli
0: evet,
1: yani.
0: Evet epey bir andık Černý'i.
1: Harika.
0: İyi de oldu bilgilerimizi de tazeledik. Hah,
1: ben de
0: şimdi,
1: çok şey öğrendim.
0: Černý'nin keman, violonsel ve piyano için yazmış olduğu Opus 211 bir numaralı parlak triosunun ikinci bölümünü seslendirmek üzere konuklarımı davet ediyorum.

0: Nasıl?
1: Yani işte Çerni yani.
0: Çerni ya.
1: Yani boşa atıyorlar. Çerni efendim etüt, piyano evet, için etüt, etüt yazdı. Ya, bu yok, mu ya? Bak şey, adam nasıl ya. Müzik yapıyor yani. Mükemmel.
0: Evet
1: mükemmel.
0: Bakalım rüzgar şimdi nereden esiyor Cem?
1: Vallahi çok.
0: Birliklerin sahnesine ben, kimler geliyor?
1: Ben biraz değiştireceğim ya, havayı değiştireceğim birazcık. Çünkü biliyorsun işte barok dedik, şey dedik,
0: Çerni
1: romantik,
0: dedik,
1: klasik,
0: etüt dedik.
1: Ay dedik, bir şeyler dedik. Şimdi birazcık ilerleyelim diyorum. Ve benim favori besteci biliyorsun evet. Astor Piazzolla. Yani olmazsa ben...
0: Olmaz.
1: Olmazsa
0: elinde
1: rahatsız...
0: bir şey, tablet.
1: Bir tablet alınacak, uyuyamıyorum yoksa yani. Şimdi evet ya, onun çok farklı eserleri var tabii yazdı. Ve değişik bir şey yazmış. Kentet için konçerto. Yani adı bu.
0: Adı.
1: Eserin adı evet. Çok enteresan. Bu çok...
0: Concierto para quintet.
1: Concierto para quintet.
0: Söyle şunları.
1: Tabii
0: şöyle.
1: Tabii quintetto, tamam. Bak söylerim sen nasıl istersen. Hepsini söylerim. Fakat şöyle bir şey var. Yani tabii ki Piazzolla'nın müziği aslında bandoneon üzerine dayalı bir müzik. Çünkü kendisi küçük yaştan beri biliyorsun bandoneon çalıyor. Fakat öyle enteresan ki Paris'te o Nadia Boulanger'in sınıfındayken hep ödev veriyor kadın bunlara. Piyanoyla götürüyor ödevleri, tamam mı? En sonunda kadın dayanamıyor bir gün. Diyor ki buna, siz diyor Arjantinlisiniz ve ben biliyorum ki duyuyorum. Bandoneon çalıyorsunuz. Ya. Niye bana bu yaptığınız besteleri, ödevleri kendi sazınızda yapın getirin. O zaman daha orijinal şeyler ortaya çıkacak
0: ya,
1: deyince.
0: Ne güzel bir yönlendirme.
1: Harika kadın, düşün yani. O zaman da yani kim bilir, böyle hani herkes der ki bu dar kafalı falan ya, yaşlı maçlı kadın der. Ama kimlere ders vermemiş işte. Ya,
0: herkes geçmiş onu.
1: Tabii, tabii ki çok iyi bir. Ve dolayısıyla Piazzolla buradan yöneliyor yani o müziği. Ama şunu söyleyebilirim. Beni hayrete düşüren şu mesela, bestecilerde her zaman böyle bir şey. Yani bunu arıyorum daha doğrusu. Beklenmedik kapıların açılması. Aynen. Bu
0: ne
1: çok güzel,
0: güzel
1: bir şey. Yani hani diyorsun ki her şey yolunda gidiyor,
0: gidiyor
1: falan. Birden başka bir kapı
0: i̇şte
1: açılıyor.
0: İşte o zaman da Piazzolla oluyorsun. Işte.
1: Yani bu oluyor ya da işte
0: ya da Brahms oluyorsun. Ya
1: Brahms,
0: da
1: tabii.
0: Beethoven
1: yani
0: oluyorsun.
1: Böyle dahi oluyorsun evet. Demek istiyorum. Bazen de biniyorsun.
0: Otobanda gider gibi.
1: Aynen, ya da trene biniyorsun. Bu gidecek yani kardeşim diyorsun. Böyle bir şey yok. Yani burada çok şaşırtıcı şeyler oluyor. Evet. Yani bunun örneklerini birçok kendi Piazzolla'nın eserinde görülebilir. Hepsinde görülür ama bunu seçmekteki niyetim oydu. Burada çok daha fazla şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyoruz. Kapılarla, tamam mı? O yüzden de bunu seçtim ve bu şimdilik yazılan eseri de çok enteresan. Fugata Kentet seslendirecek.
0: Güzel isim.
1: Zaten bu Fugata da Piazzolla'nın eserlerinde var bir tane
0: evet.
1: Yazmış oldu. Yani oradan ithaf, yani daha çok bunlar
0: güzel.
1: Şey seslendiriyorlar tabii ki bir tango
0: evet.
1: Bandı olarak, orkestrası olarak Piazzolla da ağırlıklı çalıyorlar. Şimdi geldi Fugata Kentet, bakalım
0: harika.
1: Nasıl bir seslendirme olacak.

0: Evet, gerçekten Piazzolla'nın peşini bırakmamakta haklısın
1: yani.
0: Yani
1: bırakamıyorum işte. Yani tam diyorum bitti, dinledik artık yeter diyorum. Başka bir
0: başka
1: şey
0: bir
1: çıkıyor.
0: Başka bir sürpriz buluyorum. Değil mi? Ve çok da güzel çaldılar.
1: Tabii yani muhteşem işte.
0: Bir daha söyle bakalım. Concerto
1: para quinteto.
0: Dinledik.
1: Yani çok, çok güzel.
0: Harika.
1: Evet evet.
0: Cem, ben sayıyı arttırıyorum.
1: Artır bakalım.
0: Artır. Ben kendim, sen çaldın da. Ben
1: evet.
0: Duo çaldım, trio çaldım.
1: Tamam.
0: Şimdi sıra dörtlüye geldi.
1: Tamam, kuartet. Tamam. Sırayla kuartet. Yavaş yavaş buradan
0: yavaş
1: çıkar.
0: Yavaş.
1: Sen şeye doğru, septede doğru gider.
0: Ernst Feska, bu besteciyi duydun mu?
1: Kim?
0: Feska.
1: Feska, bu yabancı gelmedi bana.
0: Alman kemancı ve besteci.
1: Ha, tamam, hatırladım.
0: 1789-1826 yılları arasında yaşamış.
1: Tamam.
0: Müziğe piyano ile başlamış ama kemanla devam etmiş. Tersi olmuş.
1: Allah,
0: değil mi?
1: Hep ters olur yani. Evet. Nasıl bir şey olmuş?
0: Enteresan. Çok yetenekliymiş, çok etkilemiş herkesi. 11 yaşında vermiş ilk konserini.
1: Harika.
0: Gewandhaus Orkestrası'nda çalmış. Orkestra arkadaşlarından kurduğu dörtlüyle oda müziği konserleri vermiş.
1: Oo, çok mükemmel.
0: Oldenburg ve Karlsruhe Saray Orkestrası'nda baş kemancılık yapmış.
1: Tabii para kazanmak lazım, o da olacak.
0: Şimdi Feska'nın Opus 1, 1 numaralı Mi bemol majör yaylı çalgılar dörtlüsünün birinci bölümü Allegro'yu dinleyelim diyorum.
1: Bakalım hadi. Çok farklı.
0: Çok güzel bir eser.
1: Değişik olacak.
0: Diogenes Kuartet geliyor birliklerin sahnesine doğru.
1: Hadi bakalım. Bak geldiler. Bir dinleyelim.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik.
3: Nasıl?
4: Oo, çok. Yani şöyle söyleyeyim. Farklı yani. Ben evet. Kulağımda farklı şeyler, armoniler yani.
3: Çok güzel bir
4: değişik
3: beste.
4: Ama güzel. Evet. Gerçekten yani. Naif diyebiliriz.
3: Evet
4: yani.
3: Benim dörtlü gitti. Ha. Senin dörtlü nerede?
4: Benim dörtlüler kayıp. Şey, dörtlü yok ya.
3: Yok,
4: ya bu sırada.
3: Tamam.
4: Yani bir anda beni de şaşırttın. Dörtlü nerede deyince eyvah bir dörtlü vardı da kayıp mı ettim falan diye. Yok öyle bir şey yok. Yani bende bir rondo var bu sefer yani.
3: İyi, güzel. Ne yapacağız? Mutfakta mı kullanacağız?
4: O rondo değil ya. Bu dans, bu dans formu yani çok güzel. Abacaba, abacaba. Yani böyle bir rondo var. Re majör bir rondo. Fakat rondo Franz Schubert'in rondosu.
3: Hmm, İş değişti şimdi.
4: Bak birdenbire farklı bir rondo olacak. Nedir diyeceksin. Her çağda bir rondo olur. Bu nasıl bir şey? Franz Schubert'in yazdığı bir rondo ve enteresan bir şekilde... Dört el piyano için bu çalışma Schubert'in dört el piyano için yaptığı eserlerden bir tanesi rondo. Çok güzel yani böyle dinlediğin zaman hoşa gidecek yani herkesin hoşuna gidebilecek tarzda bir şey. Böyle fazla kafa yormana gerek yok.
3: Çok çalınan bir eser değil.
4: Şimdi şöyle söyleyeyim yani belki Türkiye'de çok fazla duymamış olabiliriz ama yurt dışında çalınıyor yani. Böyle evet. Hani konserlerde dört el.
3: Bir kere şey dört el için ideal yani bir tabii, eser tabii.
4: Yapanlar için tabii çok güzel. Şimdi burada ilginç olan şu dedim ya bu kadar evet. Hani herkesin hoşuna gidiyor şudur budur yani böyle çok da basit bir şey değil. Yani tamam bir kulakta kalacak bir temalar şeyler her şey var ama güzel armonisi şık bir şey yani rondo. Ama tabii ki demin deha olayından bahsettik yani Franz Schubert'te bir deha.
3: Tabii.
4: Yani böyle bir rondoyu bakalım nasıl bir kompozisyon evet. Yapıyor. Yapıyor ki ve çok güzel yapıyor bence yani evet. Ben hissettiğim bu. Bakalım şimdi hep beraber dinleyelim.
3: Dinleyelim
4: hemen.
3: Dinleyenler
4: de karar evet. Versinler nasıl bir şey olduğuna. Kimler çalıyor dersen Claire Obersold ve Ralph Neuwem çalıyorlar. İkili tek piyanoda geldiler. Bakalım nasıl oluyor.

0: Çünkü
1: Gidiyor git.
0: piyanosu yok
1: Ay
0: zaten
1: zavallı
0: evde.
1: fakirlikten yani mesela
0: Ama
1: ne bileyim
0: enteresan değil mi
1: tabii
0: gitarla?
1: Lihitleri falan var ya
0: Evet.
1: Lihitler meşhur
0: Evet.
1: Lihitler. Hepsini
0: Hepsi
1: piyano diye gitarda yazmış
0: gitarla
1: adam.
0: ya.
1: Yani bir uyarladığın zaman da oluyor. Bakarsan piyano yazısına göre gitarla çalınabiliyor yani.
0: Evet değil mi? Ne
1: Ya
0: kadar güzel. Ama
1: enteresan.
0: gitar tabii çok müsait değil mi beste yapmaya? Al
1: Tabii.
0: kucağına
1: E
0: böyle.
1: tabii yolculukta bile atlı arabaya
0: Evet,
1: binersin.
0: aklına
1: Tıkıdık
0: gelen şey
1: giderken.
0: şimdi cep telefonuna
1: Ha
0: kaydediyorlar ya
1: onun
0: onun
1: gibi böyle
0: gibi.
1: dıkıl dıkıl orada çalarsın yani.
0: Şimdi flüt, gitar, viola
1: Ha.
0: ve cello için sol majör dörtlüsü var
1: Bunu
0: biliyorsun.
1: biliyorum
0: Ha,
1: tabii. Çok
0: Schubert'in.
1: meşhur bir tane o var işte yani.
0: Aslında Wenzel Matiyega adlı bir bestecinin triyosuymuş bu.
1: Tamam
0: Biliyorsun
1: bak
0: değil mi?
1: tabii bu
0: Ha,
1: hikayeyi
0: çok
1: yani duyduk
0: biliyorsun değil mi bu
1: tabii.
0: hikaye? Schubert bunu çok beğenmiş.
1: Evet beğenip
0: Trio'ya bir
1: alıyor.
0: de violonsel
1: Ha
0: partisi
1: kendi
0: eklemiş.
1: yazıyor
0: Ha.
1: kendi.
0: Ondan sonra flüt, gitar, viola ve cello'dan oluşan bir dörtlü olmuş bu.
1: Yani bu kolobre için
0: Ve
1: böyle
0: çok
1: şey.
0: tutulmuş.
1: Tabii ki yani şey iki bestecinin
0: Evet
1: ortaklaşması
0: ama
1: gibi.
0: unutulmuş adamın ismi
1: Tabii
0: cismi.
1: canım.
0: Matiyega'nın adı bile
1: Tabii o
0: geçmemiş yani ve
1: gitarcı yani.
0: Schubert'in olmuş yani
1: Tabii
0: eser.
1: ki eser
0: Anladın
1: öyle
0: mı?
1: anılıyor
0: Ve
1: aslında.
0: Schubert'in eseri olarak anılıyor
1: Doğru.
0: günümüzde ve sıklıkla da seslendiriliyor
1: Var evet
0: biliyorsun.
1: var çalınıyor.
0: Şimdi bu güzel dörtlüden madem Schubert dedik Schubert'ten devam edelim.
1: Hadi bakalım.
0: Birinci bölüm Moderato'yu dinleyelim mi?
1: Hadi dinleyelim.
0: Ya.
1: Çok da güzel
0: Niye çok
1: olur.
0: şaşırdım? Ben Schubert çalamaz mıyım ya?
1: Ya ne bileyim ben bu yani bana çok büyük sürpriz oldu şimdi bu.
0: Evet, Schubert'in
1: Beklemiyordum.
0: dörtlüsünün birinci bölüm Moderato'yu seslendirmek üzere. Şimdi birliklerin sahnesine gitarcı Louis Walker,
1: Ah,
0: flütçü
1: harika.
0: Gottfried Hecht,
1: Çok güzel.
0: viyolacı Jürgen Geise ve violonselci Wilfried Takayzi'yi davet ediyor.
1: Aa ne kadar güzel oldu bak
0: Değil
1: şimdi.
0: mi?
1: Hadi bakalım ya.

0: Gerçekten harika muhteşem. Bir yorum. Schubert zaten en sevdiğim bestecilerden.
1: Gördün.
0: Çok güzelmiş gerçekten. Peki Schubert'ten şimdi piyano dinledik ama evet. Schubert'in bestelerini gitarla yaptığını biliyor musun?
1: Şimdi bunu tabii bilmeyen yok. Yani evet. Ben tabii

0: Müthiş.
1: Ya babalar ha? Ne güzel çalıyorlar değil
0: yani
1: mi?
0: Yani eser de eser yani.
1: Eser de eser. Keşke şu ben gitar konçertosu yazsaymış
0: ya,
1: diyor insan ya.
0: Ya insan hep ona üzülüyor.
1: Madem
0: yani
1: bu kadar gitar elinde değil
0: aynen.
1: mi?
0: Aynen işte şeyler yapmış ama şarkılar falan.
1: Ama niye biliyor musun? Moda ya o zaman. Piyano için konçerto bestelemek beste.
0: Tabii.
1: Gitarın modası hiç yok o zaman.
0: Hiç yok canım.
1: O zaman
0: işte,
1: dım dım dım dım ha.
0: Eşlik. Hayır bir de sesi zayıf olunca orkestrayla evet, kimse evet. cesaret edemiyor.
1: Hakikaten piyano için beste yaptın mı besteci tabii. sayılıyorsun. Aynen. Adam gibi aynen. besteci oluyorsun.
0: Ya bir de işte oda
1: zaten
0: müziği...
1: adamın piyanosu yok zavallının ya. Gitmiş arkadaşların evinde hep
0: evet,
1: çalmış.
0: Çalarmış.
1: Neyse daha fazla üzülmeyelim.
0: Peki hadi üzülelim.
1: Schubert'in bize bıraktığı bu güzel müzik miraslarıyla yetinelim.
0: Tamam.
1: Evet sahneyi de boş bırakmayalım.
0: Buyurun. Boş bırakmayalım. Şimdi programın başında söylediğim gibi burada seçtiğim eserlerin içinde neden seçtiğim gibi bir şey var. Hmm. Bir konsere hazırlanıyoruz demiştim. Şimdi burada da bizim Beril'i tanıyorsun benim
1: evet.
0: eşim. Ondan sonra onunla bizim küçük oğlan Deniz birlikte konserde birkaç parça çalacaklar. Karma bir konser yapıyoruz böyle.
1: Allah'ım nasıl yani, bir aile bu küçümen
0: evet,
1: ailesi,
0: bah ailesi gibi böyle. Herkes bir şeyler yapıyor, bir şeyler çalıyor falan. Şimdi demin dedim ya Handel çalacağız diye mi majör uyarladık seyircisini. Şimdi uyarlama değil hakikisini
1: evet.
0: onlar piyano ve cello ile çalıyorlar. Ve eserde şöyle bir şey, Beethoven'ın bir eseri, bu çok ilginçtir, Mozart'ın Sihirli Flüt operasından bir
1: tema,
0: tema alınmıştır söylenen ve şimdi onu da söyleyeceğim kim oldu. Bunun üzerine 7 tane varyasyon yazmıştır.
1: Zaten
0: şekil.
1: Beethoven varyasyon ustası yani.
0: Aynen böyledir ve şunu da biliyor musun bilmiyorum, Beethoven Mozart'ın da hayranıymış.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: tabii
0: müthiş ki. Bir hayran
1: müthiş.
0: Ve... Bu oynadığı zaman bunu izliyor ve o şeyi operayı Sihirli Flütü orada bir kuş adam var Papageno böyle kuş tüylerinden şey ve Gece Kralçesi'nin kızı Pamina bunların bir diyosu var
1: evet.
0: tamam mı o sahne yani birinci perdede tahmin ediyorum hatırlıyorsam ondan sonra ve bu düet üzerine alıyor o temayı 7 tane varyasyon yazıyor
1: değil mi?
0: Ve mükemmel şimdi bak dinlerken bunu fark edeceğiz.
1: Evet.
0: Dinleyiciler de bu konuya dikkat etsinler diyorum. Orada bir yavaş varyasyonlardan bir tanesi için tam hatırlamıyorum kaçıncı varyasyon olduğunu. Ama o kadar güzel ki gözlerini böyle kapat Mozart piyano konçertosu. Allah Allah yani o piyanonun şeyleri aynı ruh yani.
1: Aynı ruh.
0: Adam nasıl onu hissettirmiş
1: evet,
0: yani.
1: Bozmamış Mozart'ın ruhunu evet.
0: Yani stilini orada ortaya koyuyor. Ya bu piyanoyu böyle yazar Mozart işte yani Beethoven farklı bir şey yapıyor. Burada çok hayrete düştüm. Ama tabii sonra mesela başka bir varyasyon geliyor. Burası Beethoven.
1: Burası Beethoven.
0: Haydi
1: toparlıyor değil mi durumu?
0: Hemen ağırlığını koyuyor budur diyor. Şimdi o zaman evet böyle küçük bilgiler olduktan sonra işte seçtik bunu.
1: Evet.
0: Ben de provalarda hep dinliyorum çok hoşuma gitti. Şimdi burada getireyim dedim bu eseri.
1: Eserin
0: getireyim.
1: İsmi ne?
0: Eserin ismi, ismi şöyle aslında tam ismi yok arya var bu Beymanern Welschliebe Fühlen diye bir arya diyor ve Mozart'ın Sihirli Flüt operasından diye 7 evet. varyasyon.
1: Hayır sordum mahsus bakayım söyleyebilecek misin diye.
0: Söyledi bak Almanca nasıl okudum hemen tak tak sen beni imtihan ediyorsun ben bu konularda hiç ben ver hepsini okurum senin okuyamadıklarını da ver. Canım evet böyle ve o zaman istersen ben konukları bekletmeyeyim çağırayım.
1: Tabii ki.
0: François Frédéric Guy piyano, Xavier Philips de cello çalıyor.
1: Harika.
0: Hadi bakalım geldiler.

0: Ah çok değil güzel. Mi? Zaten hep ünlü çellistlerde çalar bu.
1: Tabii
0: biliyor
1: dediğin,
0: musun bu varyasyonları mutlaka. Tabii
1: falan da çalıyor hepsi.
0: Yani daha eski geçmiş.
1: Ha onlar geçmiş tabii şeyler.
0: Pierre Fournier'den
1: ha,
0: tut da.
1: Ha tabii tabii hepsi çalıyor.
0: Rostropovich tabii. Bütün iyi bir süsleyenler çalar.
1: Çelistler, Gaspar Casado falan hepsi
0: herkes.
1: Bunlar tabii
0: evet. Harikaydı.
1: Müthiş
0: ellerine
1: yani.
0: Sağlık.
1: Müthiş.
0: Çok da güzel bir parça gerçekten.
1: Ben de çok beğendim.
0: Teşekkürler. Beethoven diyorum. Hem sayıyı hem cüsseyi abartarak arttırıyorum.
1: Ne
0: şimdi.
1: Yapıyorsun? Beethoven diyorum deyince sen de mi diyorsun? Resti çektin mi Beethoven diye böyle rest çektin.
0: Çünkü sahneye birazdan London Double Bass Sound topluluğu gelecek.
1: Of nasıl bir topluluktur
0: yani,
1: bu ya.
0: Kontrbas üstünde kontrbas.
1: Allah ne yapacaklar bunlar yani.
0: Solistleri Gary Carr, şefleri Geoffrey Simon.
1: Of.
0: Ne seslendirecekler?
1: Beethoven.
0: Hayır sürpriz olsun dinle bakalım.
1: Aa,
0: sonra
1: hadi,
0: söyleyeceğim.
1: Hadi bakalım.
0: Zaten söylememe gerek kalmayacak. Hadi
1: tamam,
0: dinliyoruz.
1: Dinledik.

0: Evet. Carmen Fantasy hiç bu kılıkta görmüş müydün sen?
1: Görmedim yani bu.
0: Dünyanın bütün kontrbasları toplanmış. Yani. Ama nasıl çaldılar? Ama tek bir kontrbas gibi.
1: Hayır hayır. Ya. Şimdi öyle bakma yani. Şimdi kontrbas tamam bir orkestra enstrümanı bunu kabul ediyoruz.
0: Ama böyle
1: ama bu şekilde değil yani.
0: Böyle
1: bu,
0: uyarlamak da yani
1: bu
0: bravo.
1: Bu nedir yani bunlar müthiş. Yani hepsi virtüöz yani ya. Bu farklı bir şey yani bunlar.
0: Bak bir şeyler oluyor galiba.
1: Ne?
0: Birliklerin sahnesinde gitti benim kontrbasçılar. Ne oluyor? Evet. Seninkiler mi geldi bir şey?
1: Geliyorlar.
0: Ne oldu?
1: Ya çok güzel oluyor yani.
0: Bir şeye bir hareketlenme var.
1: Evet yani o kadar değişik. Tabii çünkü kim geldiğini ben sana söyleyeyim. Juan Carlos Caceres geldi.
0: Heh, bir şey oldu diyorum. Değişti bir
1: bak
0: hava
1: şimdi,
0: değişti.
1: Bak şimdi görüyor musun? Ve Arjantin havasına doğru gitmeye başladık da onun için. Şimdi bu değişik bir şey. Hakikaten benim seçtiğim burada. Mesela Murga diye onların bir şeyi var. Böyle onlara has yani Arjantin'e has bir stil, bir form. Şimdi oradan önce bir şey çalacağım. Ve buna bağlı olarak aslında iki tane şey olacak. Caceres iki tane parça yapacak. Bir tanesi Murga Argentina. Bu çok enteresan bir eser. Burada yani coşacak millet böyle yani koro falan böyle hep beraber söylüyorlar. Çok coşkulu bir şey. Bu karnaval havası gibi tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi daha sonraki olacak olan çalacakları parçada La Retirada. La Retirada ne demek biliyor musun? Dönüş yani geri gidiş.
0: Geri gidiş.
1: Ama nereden dönüş bu? Çok hüzünlü ama dans aslında bu. Gayet de hüzünlü çünkü...
0: Mezarlıktan mı?
1: Yok, karnaval bitti.
0: Karnaval bitti.
1: Karnaval bitti. Herkes birbirlerine tutunmuşlar bunu söyleyerek La Retirada'yı söyler. Mahallesine gelen ayrılıyor kuyruktan. Mahallesine gelen gidiyor. Hüzünlü bir şey ama
0: güzel
1: keyifli.
0: Güzel bir buluş ama değil mi?
1: Ne güzel çok bu La Retirada bu yani. Anlamı evet. bu. Besteci böyle anlatmıştı Caceres. Yani konserinde anlatmıştı. Ben de sevdim. Şimdi bunlar var ve kim var tabii? Juan Carlos Caceres piyano. Ve aynı zamanda çok tuhaf bu adam şey de çalıyor. Trombon çalıyor, trompet çalıyor. Yani ne istersen var öyle nefes sazlara da ama şarkı da söyleyebiliyor. Bestecilik de yapıyor. Çok
0: tamam
1: değişik.
0: Yeter daha
1: çok.
0: Ne olsun.
1: Ve ona kim eşlik ediyor? Tango Fon Trio.
0: Ne güzel.
1: Onun kendi triosudur evet. çok ünlü. Geldiler bakalım hadi bir
0: harika.
1: Arjantin havası çekeceğiz.
0: Ben hissetmiştim zaten
1: bak,
0: bir şeyler
1: anladım,
0: olacak.
1: Bak anladım bir şeyler evet. oluyor dedin sen tamam.

0: Evet, gerçekten bir şeyler
1: Aa,
0: oldu değil mi Cem?
1: çok fena oldu ya,
0: Çok
1: program
0: fena
1: alt üst
0: oldu.
1: oldu.
0: Alt üst oldu çünkü iyi de
1: Evet.
0: oldu. Kapatıyoruz programı.
1: Aa,
0: Ya
1: nasıl?
0: bitti.
1: Ha, sen bir şey daha koymayacaksın.
0: Yok,
1: Ha, o
0: koymayacağım.
1: zaman bu La Retirada güzel oldu yani.
0: Evet.
1: Eve geldik, indik biz de yani burada,
0: Biz
1: tamam.
0: de
1: Biz
0: o,
1: de söyledik,
0: evet.
1: yine dans ettik ve bitirdik
0: Aynen, o
1: programı.
0: zaman sahne
1: Hadi bakalım.
0: ışıklarımızı söndürmenin zamanı.
1: Madem öyle, tamam.
0: Sevgili dinleyenler,
1: Evet.
0: birliklerin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Divertimento.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sonlanıyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı. Sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Türk Beşleri'nin üyesi, besteci, piyanist, eğitimci, devlet sanatçısı Ulvi Cemal Erkin'i saygıyla anıyoruz. 14 Mart 1906 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ulvi Cemal Erkin, ilk müzik derslerine annesiyle başlamış, daha sonra zamanın ünlü piyano hocası İtalyan asıllı Adinolfi'nin özel öğrencisi olmuştu. Piyanosunu oldukça ilerlettiği yıllarda bir yandan Galatasaray Lisesi'nde okuyan Ulvi Cemal Erkin 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris'e gönderildi. Paris Konservatuarı'nda Jean Galon ve Isidore Philipp'le çalıştı. Daha sonra öğrenim yaptığı École Normale de Musique'de Nadia Boulanger'in kompozisyon öğrencisi oldu. 1930 yılında Türkiye'ye döndükten sonra yeni kurulmuş olan Ankara Konservatuarı'na piyano ve kompozisyon öğretmeni olarak atanan Ulvi Cemal Erkin, 1932 yılında piyanist ve öğretmen Ferhunde Erkin'le evlendi. 1936 yılında Ankara Konservatuarı'nın piyano bölüm başkanı olan besteci 1949-1951 yılları arasında konservatuarda müdürlük yaptı. Öğretmenliğe atandığı tarihten başlayarak kimi zaman bir piyano konçertosu ile solist, kimi zaman besteci, yorumcu, öğretmen ve orkestra şefi olarak önemli görevler üstlenen Erkin, Cumhuriyet döneminin en büyük devrimlerinden biri olan müzik devriminin sevilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncülük etmiştir. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erkin, sanat yaşamı boyunca Avrupa ülkelerinden önemli nişanlar almıştır. Dönemin yaratıcı bir aydını olan Erkin, besteci arkadaşı Necil Kazım Akses'le birlikte çok sayıda opera eserini Türkçe'ye kazandırarak opera repertuarımıza armağan etmiş ve sahnelenmesini sağlamış, konservatuvar opera orkestralarının şefliğini yapmış, Ankara Radyosu'nun çok sesli müzik bölümünü yönetmiş, besteciliğini sürdürürken bir yandan da Ankara Konservatuvarı'nda öğrenciler yetiştirmiştir. Kendisi de usta bir piyanist olan Erkin, piyano için pek çok eser bestelemiş, opera dışında hemen tüm formlarda eser vermiştir. Tüm eserleri seslendirilmiş, tek Türk bestecisi olan Erkin, halk müziğinin zengin kaynaklarından yararlanarak Anadolu'nun kokusunu, rengini ve sesini batının tekniğiyle harmanlayıp çağdaş kalıplar içine ustaca dökmeyi bilmiş, eserlerindeki içtenlik, sıcaklık ve yalınlık onların sevilip sık çalınmasının başlıca nedeni olmuştur. 15 Eylül 1972'de 66 yaşında bir kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda eden Ulvi Cemal Erkin, 1991 yılında Sevda Cenap Ant Vakfı'nın Onur Altın Madalyası'nı ölümünden sonra almıştır.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, işte kader kapıyı böyle çalar dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

Haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış. Serveti, siyasi gücü, özgürlüğü. Hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Teodorik'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı. Felsefenin tesellisi, yazar Boetius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boetius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, İyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boetius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boetius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

Kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu

Kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Ricardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla, insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi, insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül, kaderciliğe değil, çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa, bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci on yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fözgüc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
1: Borusan Klasik.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini Kuğu'nun şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Türk Beşleri'nin üyesi, besteci, piyanist, eğitimci, devlet sanatçısı Ulvi Cemal Erkin'i saygıyla anıyoruz. 14 Mart 1906 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ulvi Cemal Erkin, ilk müzik derslerine annesiyle başlamış, daha sonra zamanın ünlü piyano hocası İtalyan asıllı Adinolfi'nin özel öğrencisi olmuştu. Piyanosunu oldukça ilerlettiği yıllarda bir yandan Galatasaray Lisesi'nde okuyan Ulvi Cemal Erkin 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris'e gönderildi. Paris Konservatuarı'nda Jean Galon ve Isidore Philipp'le çalıştı. Daha sonra öğrenim yaptığı École Normale de Musique'de Nadia Boulanger'in kompozisyon öğrencisi oldu. 1930 yılında Türkiye'ye döndükten sonra yeni kurulmuş olan Ankara Konservatuarı'na piyano ve kompozisyon öğretmeni olarak atanan Ulvi Cemal Erkin, 1932 yılında piyanist ve öğretmen Ferhunde Erkin'le evlendi. 1936 yılında Ankara Konservatuarı'nın piyano bölüm başkanı olan besteci 1949-1951 yılları arasında konservatuarda müdürlük yaptı. Öğretmenliğe atandığı tarihten başlayarak kimi zaman bir piyano konçertosu ile solist, kimi zaman besteci, yorumcu, öğretmen ve orkestra şefi olarak önemli görevler üstlenen Erkin, Cumhuriyet döneminin en büyük devrimlerinden biri olan müzik devriminin sevilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncülük etmiştir. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erkin, sanat yaşamı boyunca Avrupa ülkelerinden önemli nişanlar almıştır. Müzikten başlayarak kimi zaman bir piyano konçertosu ile solist, kimi zaman besteci, yorumcu, öğretmen ve orkestra şefi olarak önemli görevler üstlenen Erkin, Cumhuriyet döneminin en büyük devrimlerinden biri olan müzik devriminin sevilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncülük etmiştir. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erkin,

Radyosu'nun çok sesli müzik bölümünü yönetmiş, besteciliğini sürdürürken bir yandan da Ankara Konservatuvarı'nda öğrenciler yetiştirmiştir. Kendisi de usta bir piyanist olan Erkin, piyano için pek çok eser bestelemiş, opera dışında hemen tüm formlarda eser vermiştir. Tüm eserleri seslendirilmiş, tek Türk bestecisi olan Erkin, halk müziğinin zengin kaynaklarından yararlanarak Anadolu'nun kokusunu, rengini ve sesini batının tekniğiyle harmanlayıp çağdaş kalıplar içine ustaca dökmeyi bilmiş, eserlerindeki içtenlik, sıcaklık ve yalınlık onların sevilip sık çalınmasının başlıca nedeni olmuştur. 15 Eylül 1972'de 66 yaşında bir kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda eden Ulvi Cemal Erkin, 1991 yılında Sevda Cenap Ant Vakfı'nın Onur Altın Madalyası'nı ölümünden sonra almıştır.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda festivalin genç yıldızlarını ve ustalarını aynı sahnede buluşturuyor. Heyecanla beklenen bu ilham verici konseri Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Usta sanatçılarla yeni kuşağın genç temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

It's inexcusable. Inexcusable. Inexcusable. Inexcusable.

we'd ever be true.

haze and ghosts whisper words you can't hear. I'll meet you.

in your eyes. One more time. Thank you. Obrigado.

Yeah.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Aa, hoş bulduk Gayecim. Çok dolaştım bugün ya.
0: Evet, zaten çok bekledik ve sen gelmeden önce bütün hazırlıklarımızı tamamladık.
1: Allah'tan.
0: Ve biz dinleyicilerimiz de şöyle bir karar verdik.
1: Nasıl bir karar?
0: Birlikte'nin sahnesini hayır dedik. Madem geç kaldı Cem Küçümen atsın cezalar.
1: Aa, hem de bu kadar nefes nefese geliyorum.
0: Umarım hepimizi mutlu edecek seçim yapmışsındır.
1: Yaptım.
0: Birliklerin
1: yaptım.
0: Sahnesi içten ve sıcak bir konser atmosferine hazır.
1: Yaptım.
0: Senin konuklarını bekliyor.
1: Yaptım. Ben çok güzel bir seçim yaptım. Hem de açılış için mükemmel. Bizim büyük Alman bestecilerimizden George Friedrich Handel. Ama tabii şöyle diyelim, hani Alman ama uzun süre biliyorsun hayatını İngiltere.
0: İngiliz.
1: Biraz da İngiliz diye konuşanlar çoktur yani
0: Handel
1: öyle karışıyor. Şimdi oradan çok sevdiğim bir şey, çünkü diyeceksin ki nereden aklına geldi durduk yerde. Yok, aklıma gelmedi durduk yerde. Şimdi bir konser için hazırlanıyoruz da sen tanırsın muhakkak, bizim Musa Bey var, doktor.
0: Evet, Albükrek.
1: Albükrek kemancı, evet. O da uzun zaman konser yapmamış, hadi bir şeyler yapalım dedi. Bunu getirdi şimdi söyleyeceğim eseri. Mi majör keman sonatı.
0: Evet, aslında hep öğrenciyken çalınır ama çok zordur aslında.
1: Aynen, bravo.
0: Musun?
1: O da aynı şeyi söyledi. Dedi ki öğrencilikte çalınır ama
0: kolay diye verilir.
1: Halbuki değil ve bunu ifade etmek de çok zor. Bilhassa 3. bölüm, biliyorsun o largo bölüm, çok ulvi bir şey yani onu yapmak. Ve çok değişik bir şey yaptık. Bizim oğlan cello'da çalıyor. Cello partisini çalıyor. Ben de piyano partisi üstünü gitarla çalıyorum ve
0: güzel.
1: Keman. Aslında bunu kaydı güzel olursa programda çalarız.
0: Aa, çok güzel.
1: Yapacağım. Çok değişik bir şey. Evet, şimdi bugün kimler çalacak tabii ki bizim Handel sonatımızı? Gerald Hambitzer harpsikort, yani cembalo. Ariadne Daskalis keman. Rainer Sieperling de cello'da. Üçlü olarak geliyorlar. Evet.
0: Harika.
1: Gayet tam uygun bir kadro. Bölümlerde her zaman hepimizin bildiği gibi Chiesa sonatı, yani kilise sonatıdır. Yani Adagio, Allegro, Largo, Allegro. Dört bölüm. Ha, geldiler bakalım hadi.
0: Harika.
1: Ben de bir dinleneyim şöyle dinlerken bari, yoruldum.

0: Ne kadar güzel. Gerçekten
1: evet.
0: Dinlendiriyor insanı.
1: Ya evet, bak
0: yani
1: kendime geldim.
0: Her
1: ya.
0: Zaman severek dinlenir değil mi?
1: Tabii ki.
0: Bir de böyle çok zarif ya. Böyle galan stil değil mi bu? Böyle... Şıkır.
1: Çok fark var yani, derler ya mesela işte evet. Bu barok dönem bestecileri hepsi birbirine benziyor.
0: Yok.
1: Canım değil, böyle bir şey yok yani, Bach'la
0: mesela
1: görüyorsun.
0: Mesela söyleyeyim de... ya aslında bu keman eğitimi açısından çok önemli bu sonatlar, bunları
1: bunu
0: çalmak.
1: Bunu duydum evet
0: gerçekten.
1: Yani öğrenciler değil mi bunu şey mesela bu sonat
0: evet,
1: çalınır
0: evet, gerçekten
1: konserde.
0: Çok önemli. Bir de Handel böyle sanki bütün Avrupa müzik stillerini birleştirmiş değil mi, çok enteresan.
1: Evet
0: yani
1: evet
0: böyle
1: yani. Daha
0: tatlı bir
1: fazla,
0: karışım, daha
1: evet,
0: fazla.
1: Şeye,
0: evet.
1: Bach gibi yani böyle çok içe kapalı ve kendine
0: has bir
1: şey.
0: Kozmopolitan bir stil.
1: Bravo.
0: Öyle diyeyim yani, anladın
1: dünyaya
0: mı?
1: Açık
0: Evet,
1: dizmek
0: dünyaya
1: tabii
0: açılmış.
1: Yani rahatlığı var yani tabii.
0: Çünkü çok ulusal müzik ağırlıklı
1: Tabii,
0: değil.
1: tabii.
0: Daha böyle dönemin diğer bestecileriyle karşılaştırırsak
1: Aynen, aynen.
0: daha dışa dönük.
1: Hemen farkı çıkıyor
0: Evet,
1: ortaya değil mi?
0: ama
1: Handel.
0: çalgısal müziği de çok başarılı bence.
1: Bence de
0: Değil
1: mükemmel.
0: mi? Ve armonik yapısı çok güzel eserlerinin.
1: Hepsinde var.
0: Gerçekten.
1: Hepsi çok.
0: Evet, ben
1: Ha.
0: de diyorum ki Handel'in izinden gideyim
1: Git
0: diyorum
1: bakalım.
0: ama
1: Nereye?
0: yolumu birisi kesiyor, gitme diyor.
1: Aa, kim? Bach mı? Ne yapıyor?
0: Hayır, Norveçli orkestra şefi, kemancı Johan Halvorsen.
1: Aa.
0: Evet.
1: Niye göndermiyor bu şey için?
0: Çünkü Handel'in 7 numaralı sol minör süitinin Passacaglia bölümünü almış.
1: Evet.
0: Ona
1: Eve
0: bir
1: götürmüş.
0: hayır, uyarlama yapmış.
1: Aha. Acaba nasıl bir şey
0: Bir kere biliyorsun
1: orkestra?
0: çok müthiş bir şeydir biliyorsun.
1: Tabii canım
0: Barok
1: Pasakacı.
0: müziğin şaheserlerindendir.
1: Tabii ki.
0: Handel
1: Bu
0: de diyor
1: nasıl
0: ki
1: bir şey?
0: bırakın diyor Handel'in klavsen süitini, zaten solo klavsen de çalamazsınız diyor. Gelin
1: Tabii.
0: benim yaptığım diyor keman viyolonsel düzenlemesinden diyor
1: Aa,
0: çalın
1: bu
0: diyor.
1: çok orijinal bir
0: Evet.
1: şey.
0: Hem çok daha renkli diyor, hem de keman viyolonselle diyor bu diyor Passacaglia diyor çok daha iyi tınlıyor diyor.
1: Evet yani haklı da olabilir. Yani
0: Evet.
1: şimdi partileri ayırdığın zaman değil mi?
0: Evet.
1: Daha kolay
0: Evet.
1: anlaşılır ve her şey daha güzel ortaya çıkabilir.
0: Gerçekten öyle ve çok başarılı bir
1: Ya
0: düzenleme.
1: merak
0: Peki
1: ettim
0: evet,
1: lan.
0: kim çalacak biliyor musun?
1: Bilemeyeceğim, çok merak
0: Daha önce
1: ediyorum.
0: programımıza konuk olmuşlardı.
1: Aa, kim acaba?
0: Cappuccino
1: Aa.
0: kardeşler.
1: Aa, çok
0: Evet,
1: güzel. Kapisonlar var.
0: Kapisonlar,
1: Ah canım.
0: Gotye ve Renaud Kapison gelmek
1: Aa,
0: üzere
1: çok
0: sahneye.
1: güzel. Çok orijinal bir şey.

0: Evet.
1: Yani
0: enteresan bir besteci.
1: Vallahi.
0: Norveçli kemancı daha doğrusu. Orkestra şefi ve besteci tabii. Halvarsson.
1: Yani o yapabilir zaten.
0: Norveç müziğinde önemli bir yere sahip.
1: Aa, çok iyi.
0: 30'un üzerinde operası varmış. Şaşırdım. 3
1: Allah
0: tane
1: Allah.
0: Senfonisi, 2 tane rapsodisi varmış.
1: Aa.
0: Ve şey çok enteresan. Zaten dinlerken anlamışsındır Pasakalli'yi de.
1: Evet.
0: Violonsel keman düzenlemiş.
1: Evet.
0: Edvard Grieg'in romantik geleneğini devam ettirmiş.
1: Ha, çok
0: 1864-1935 yılları arasında yaşamış.
1: Yaşamış
0: bir
1: ama çok
0: besteci.
1: Fazla duyulmamış değil mi?
0: Evet,
1: daha
0: ama
1: ben
0: Norveç'te
1: yani...
0: şey el üstünde
1: tabii,
0: tutulmuş yani.
1: Çok önemli ama biz de tanıdık işte böylece.
0: Evet,
1: çok
0: gerçekten
1: güzel.
0: Büyüledi bizi.
1: Çok başarılı.
0: Bir de Capuçin kardeşler.
1: Capuçin olan.
0: Göz yaşartıcı bir Pasakalya vallahi bize
1: çok
0: seslendirdiler.
1: Çok güzel.
0: Evet,
1: üstün
0: şimdi senin
1: yetenek.
0: Konuklarına buluşmak için sabırsızlanıyoruz.
1: Ha, bakalım. Bizim konuklara sıra hemen geldi.
0: Geldi.
1: Ya ne kadar çabuk dönüyoruz dolaşıyoruz. Ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani bulmaca gibi sen bazen soruyorsun
0: evet.
1: Ya yani böyle bulmaca.
0: Gitarın prensi.
1: Yok öyle bir şey yok. Biz de öyle kuzeyin aslanı falan. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani iyi bir ipucudur bu aslında. Yani Beethoven öncesi diyelim ama hemen çok uzağa değil. Beethoven'a hazırlayan bir besteci bu yani. Ve ne yazık ki Beethoven ağırlığından da ezilmiş ve
0: kim ezilmemiş ki?
1: Yani herkes ezilmiş de bu daha çok ezilmiş. Çünkü yani neredeyse yani Beethoven'ın birçok şeyi mesela ne bileyim bir piyano konçertosu şu bu çok benzerlik gösteriyor yani. Ve şimdi sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Johann Nepomuk.
0: Evet, pamuk ben, deseydin anlayacaktık.
1: Pamuk diyecektim. Yani. Pamuk demedim. Yani hakikaten yazık
0: Mozart
1: olmuş.
0: Mozart keşfetmiş aslında.
1: Biliyorum onu
0: evet.
1: Duydum tabii yani. Ve o kadar aslında iyi bir besteci yani.
0: Bir kere çok iyi doğaçlama yapıyormuş.
1: Mükemmel değil mi? Piyanoda.
0: Piyanoda müthiş virtüöz yani.
1: Evet. Tabii canım. Yani belli kendi ki piyano konçer.
0: Bir de konser turnelerinin aranan adamı yani.
1: Aynen.
0: Hayret
1: aynen.
0: Değil mi? Nasıl bir gölgede
1: kalmak. Çok farklı.
0: Kalmak.
1: Ben de belki o zaman ben şöyle düşündüm yani. Zaten belki yanlış anlaşıldı gölgede kalma. Ben seneler geçtikçe gölgede
0: evet,
1: kalmaktan
0: evet.
1: Bahsettim.
0: Çünkü Beethoven'la falan
1: tabii
0: çok işbirliği yapıyor
1: bence
0: yani.
1: Bence de
0: seviliyor.
1: Ve bence yaşadığı çağda çok
0: evet.
1: Şey dönemde
0: sonra,
1: tanınmış.
0: Biz unuttuk biz.
1: Tabii tanımış bizi biz unuttuk. Biz hep Beethoven çala çala bizim pamuğu bir kenara bıraktık.
0: Evet,
1: Nepomuk'u. Şimdi tabii böyle bir şey var. Şimdi değişik bir şey yapmak istiyorum. Bir eserini çalmak istiyorum. Yani nedir diye sorarsam piyano trio var Opus 12 ve bunun birinci bölümünü uzunca bir şey çünkü bunu hepsini buraya sığdıramıyoruz. Allegri Agitato diyor birinci bölüm ve bunu da bekliyorlar. Bak trio Parnassus geldi.
0: Güzel.
1: Bunlar çalıyorlar. Bence çok güzel bir şey olacak. Bakalım bir dinleyelim.
0: Harika.

0: Evet, bir de ne verimli besteci, yorumcu, yani değil mi? Çok
1: Evet.
0: güzel eserleri de, çok çok
1: Ben seviyorum.
0: harika
1: Mesela Oda
0: eserleri
1: Müziği
0: var.
1: eserleri var.
0: Evet,
1: Muhteşem. Çok güzel.
0: muhteşem.
1: Flütlüler, şeyler,
0: Piyano
1: triyolar.
0: konçertosu
1: Ha o
0: var.
1: piyano konçertosu zaten
0: Evet.
1: hani böyle
0: Trompet konçertosu
1: ha bu
0: en
1: da
0: meşhur.
1: enteresandır. O yani herkes
0: Evet,
1: Ünvel
0: herkes onu
1: Ünvel bunu
0: Hummel deyince.
1: ha bunu bilirler. Fakat
0: Evet.
1: şöyle bir şey oluyor. Mesela bir an karıştırabilirsin.
0: Beethoven
1: Hayır.
0: dersin.
1: Mesela böyle hani
0: Evet.
1: yarıdan açtık dinliyoruz.
0: Evet.
1: Allah Allah bu
0: Kim bu
1: Beethoven bir
0: dersin?
1: piyano
0: Ne?
1: konçertosu da hangisi bu? Biz
0: Hangisi?
1: kaçırmışız başka bir
0: Aynen.
1: yerde hani gizli kalmış.
0: Gerçekten öyle.
1: O kadar da benzerlikler var orkestrasyon olsun.
0: Çok severek
1: Evet.
0: dinledik gerçekten.
1: E güzel.
0: Peki şimdi gene benim sana sorum
1: Ha sor bakalım.
0: olacak.
1: Haydi sor.
0: Piyanoda teknik olarak gelişmek için kimin etütlerini çalmak zorundadır?
1: Aa Cerny.
0: Bravo.
1: Bildin mi? Bak daha bir
0: Bildin.
1: atışta ya bu kadar.
0: Bravo.
1: Ya ben formdayım artık. Senin
0: Evet.
1: sorduğun sorulara iyi cevap.
0: Peki Çerni kimin öğrencisi?
1: Aa şimdi çuvalladık işte ya.
0: Ya.
1: Bir sürü adam var. Kim uyduracağız yani biz?
0: Hummel'in.
1: Ayda.
0: Ya,
1: Hiç
0: gördün mü?
1: aklıma gelmezdi ya. Bak geçmişten
0: Evet.
1: sorular ipuçları. Ay Allah nasıl kaçırdım.
0: Yani piyanoda teknik
1: Aa
0: geliştirmek
1: çok
0: için
1: güzel.
0: Çerni çalmak zorundayız mutlaka.
1: Evet.
0: Ondan sonra piyanist adayları.
1: Ne güzel.
0: Sonra Çerni de kimin öğrencisi olmuş?
1: Değil mi?
0: Nepomuk Hummel'in
1: Ama çok
0: olmuş.
1: güzel bir şey ya.
0: Biliyorsun değil mi? Çerni ötütleri çocukların kabusudur
1: Aynen
0: konservatuvarda.
1: öyle yani.
0: Rüyalarına girer.
1: Hepsi zavallılar.
0: Birkaç senelik piyano eğitiminden sonra hakikaten klasik gündelik çalışmanın nesi parçası ya. Onları
1: Partisi.
0: çalmazsan
1: Ama nasıl
0: olmaz.
1: bir
0: Bizim
1: şeymiş de böyle.
0: Sevcik
1: Ha
0: meşhur.
1: sizde Sevcik de nasıl böyle hep
0: Sizde
1: kalmış.
0: kimin etütleri?
1: Bizde bir sürü var.
0: Bir sürü.
1: Giuliani, Fernando Sor, ne ararsan Aguado hepsi var gitarda. Ama
0: Çerni.
1: Çerni birinci bir
0: Gerçekten aman Çerni.
1: kutsal kitap
0: Evet.
1: Çerni. Yani bu enteresan bir şey.
0: Önce Hanon çalınır.
1: Ha Hanon'da var gamlar
0: Ondan sonra
1: şeyler
0: işte
1: var.
0: gamlar yapılır
1: Var
0: Hanon'dan.
1: tabii.
0: Sonra Çerni'ye geçilir. Ay ne
1: Geçin.
0: ızdırap değil mi ya?
1: Allah sen de çekmişsin. Belli ya.
0: Çocuklar çalışırken çektim tabii.
1: Görüyorduk tabii ya.
0: Evet, Çek asıllı Çerni Viyana'da
1: Evet.
0: doğmuş. İşte ilk piyano eğitimine çok küçük yaşlarda babasıyla başlamış.
1: Evet.
0: Çok çok büyük bir yetenek sergilemiş çocukken. 9 yaşında Viyana'da ilk konserini
1: Ne
0: vermiş.
1: kadar harika çocuk yani.
0: Ve Mozart'ın Do minör piyano konçertosunu seslendirmiş.
1: Müthiş,
0: 10
1: müthiş.
0: yaşında Beethoven'ın öğrencisi olmuş.
1: Harika.
0: Ya yani müthiş bir
1: Allah
0: şey tabii.
1: Allah, çok güzel.
0: Ve biliyor musun ki 2000'e yakın bestesi var
1: Yani tahmin
0: Çerni'nin.
1: etmek
0: Ya
1: zor
0: inanılır
1: ama
0: gibi değil.
1: yani başka tabii bir sürü şeyler yazmıştı. Mesela ne bileyim ben dört el piyano falan bir şeyler
0: Evet, küçük
1: duymuştum.
0: parçalar falan da
1: Biliyorum
0: var
1: yani
0: tabii canım.
1: orkestra eserleri de yazmış bir şeyler. Ya
0: Günde 12 saat ders veriyor Çerni.
1: of iyi bak.
0: Geceleri beste yapıyormuş.
1: Bah
0: Aa,
1: canım.
0: evet, boş zamanında kedilerini ayırıyormuş.
1: Ne kadar güzel. Kediler zaten o beste yaparken
0: Kediler, bir de hiç
1: yanımdadır.
0: evlenmemiş.
1: E nasıl vakit bulacak adam Allah aşkına 12 saat ders ver beste yap.
0: Ama
1: Yani
0: sadece etüt bestecisi olmadığını görüyoruz gerçekten Czerny'nin.
1: tabii.
0: Oldukça üretken bir besteci olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tabii duymuştum
0: Dört
1: birçok.
0: kategoriye ayırıyorlar Czerny'nin eserlerini.
1: Nasıl?
0: Birinci kategori çalışma ve egzersizler.
1: Tamam işte bu
0: İkinci
1: belli.
0: kategori öğrenciler için kolay
1: Kolay
0: parçalar.
1: evet bu çok
0: Üç
1: önemli.
0: konserler için görkemli eserler.
1: Eserler var.
0: Dört ciddi müzik.
1: Vay da şimdi bunu anlamadım.
0: Yani.
1: Bu kategori nasıl bir şey ya? Konserler için önemli eserler bir de.
0: Görkemli ciddi müzik herhalde de şey dini ağırlıklı şeyler
1: Acaba yoksa
0: olabiliyor.
1: ben şimdi dedim ki adam öbürküleri gayri ciddi bir şeyler mi yapıyor ki
0: Bak
1: bu?
0: bir de şey bunların içinde eserler arasında ciddi müzik ve görkem kendi adlandırmış ama bunu.
1: Ha
0: Kendi
1: kendisinin
0: yapmış. Evet,
1: kategorisi.
0: kendi
1: Aa,
0: kategori. Kaybolmaya yüz tutan senfonileri, üvertürleri ve piyano konçertolarının yanı sıra günümüzde pek bilinmeyen eserleri de var daha.
1: vardır
0: Ya.
1: çünkü tabii ki yani eğer yayınlanmamışsa sadece sandıkta duruyor. Nereden bileceğiz?
0: Piyanonun gelişim bakımından kritik bir dönem geçirmesine rağmen bestecinin piyano için yayımlanan solo piyano gruplarla ve piyanolu oda müziği eserlerinin sayısı da çok miktarda.
1: Yani normal
0: Çok
1: piyanist
0: miktarda.
1: olduğu için çok
0: 4 ve 8 el için yazılmış sonatları bile var.
1: İşte onu biliyorum birkaç tane
0: Ya
1: seslendirdiler.
0: sonatinler yüzlerce
1: Tabii
0: küçük
1: o
0: parça.
1: 8 el için çok
0: Ondan
1: komik
0: sonra
1: yani.
0: milli marşlar, halk türküleri ve diğer ünlü şarkılara dayalı birçok
1: Oo.
0: beste. Ya kulakları çınladı
1: E
0: Çerni'nin
1: demek
0: bugün.
1: ki adam o kadar ya böyle yani oturuyor hemen bir eser oturuyor. Mozart gibi bu nasıl böyle bir şey?
0: Bir sürü bir şey piyano dışında başka enstrümanlar için yazdığı eserler, senfoni, oda
1: Evet.
0: müziği, ilahi koro müzikleri.
1: Ha bu işte ciddi evet. ciddi
0: ve opus müzik... sayısına sahip olmayan yaklaşık 300 tane de piyano düzenlemesi yapmış. Ona da ha, sayı bile vermemiş artık.
1: Çünkü benim bestem değil diyor düzenleme yani. Evet, evet. Ama çok demek ki verimli
0: evet,
1: yani.
0: Evet epey bir andık Černý'i.
1: Harika.
0: İyi de oldu bilgilerimizi de tazeledik. Hah,
1: ben de
0: şimdi,
1: çok şey öğrendim.
0: Černý'nin keman, violonsel ve piyano için yazmış olduğu opus 211 bir numaralı parlak triosunun ikinci bölümünü seslendirmek üzere konuklarımı davet ediyorum.

0: Nasıl?
1: Yani işte Çerni yani.
0: Çerni ya.
1: Yani boşa atıyorlar. Çerni efendim etüt, piyano evet, için etüt yazdı. Ya, bu mu ya? Bak şey, adam nasıl ya. Müzik yapıyor yani. Mükemmel.
0: Evet
1: mükemmel.
0: Bakalım rüzgar şimdi nereden esiyor Cem?
1: Vallahi çok.
0: Birliklerin sahnesine ben, kimler geliyor?
1: Ben biraz değiştireceğim ya, havayı değiştireceğim birazcık. Çünkü biliyorsun işte barok dedik, şey dedik,
0: Çerni
1: romantik,
0: dedik,
1: klasik,
0: etüt dedik.
1: Ay dedik, bir şeyler dedik. Şimdi birazcık ilerleyelim diyorum. Ve benim favori besteci biliyorsun evet. Astor Piazzolla. Yani olmazsa ben...
0: Olmaz.
1: Olmazsa
0: günde
1: rahatsız...
0: Günde bir şey, tablet.
1: Bir tablet alınacak, uyuyamıyorum yoksa yani. Şimdi evet ya, onun çok farklı eserleri var tabii yazdı. Ve değişik bir şey yazmış. Kentet için konçerto. Yani adı bu.
0: Adı.
1: Eserin adı evet. Çok enteresan. Bu çok
0: Concierto para quintet.
1: Concierto para quintet. Ha
0: söyle şunları.
1: Tabii
0: şöyle.
1: Quinteto tamam. Bak söylerim sen nasıl istersen. Hepsini söylerim. Fakat şöyle bir şey var. Yani tabii ki Piazzolla'nın müziği aslında bandoneon üzerine dayalı bir müzik. Çünkü kendisi evet küçük ya. Yaştan beri biliyorsun bandoneon çalıyor. Fakat öyle enteresan ki Paris'te o Nadia Boulanger'in sınıfındayken hep ödev veriyor kadın bunlara. Piyanoyla götürüyor ödevleri, tamam. En sonunda kadın dayanamıyor bir gün. Diyor ki buna, siz diyor Arjantinlisiniz ve ben biliyorum ki duyuyorum. Bandoneon çalıyorsunuz. Ya. Niye bana bu yaptığınız besteleri, ödevleri kendi sazınızda yapın getirin. O zaman daha orijinal şeyler ortaya çıkacak ya. Deyince.
0: Ne güzel bir yönlendirme.
1: Harika kadın, düşün yani. O zaman da yani kim bilir, böyle hani herkes der ki bu dar kafalı falan ya. Yaşlı maçlı kadın der. Ama kimlere ders vermemiş işte.
0: Ya. Herkes onu, geçmiş
1: tabii, onu. Tabii ki çok iyi bir. Ve dolayısıyla Piazzolla buradan yöneliyor yani o müziği. Ama şunu söyleyebilirim. Beni hayrete düşüren şu mesela, bestecilerde her zaman böyle bir şey yani, bunu arıyorum daha doğrusu. Beklenmedik kapıların açılması. Aynen. Bu ne çok güzel, güzel bir şey yani. Hani diyorsun ki her şey yolunda gidiyor falan, birden başka bir kapı
0: i̇şte
1: açılıyor.
0: İşte o zaman da Piazzolla oluyorsun.
1: Ya yani bu oluyor ya da işte
0: ya da Brahms oluyorsun.
1: Ya Brahms tabii.
0: Beethoven
1: yani
0: oluyorsun.
1: Böyle dahi oluyorsun evet. Demek istiyorum. Bazen de biniyorsun.
0: Otobanda gider gibi.
1: Aynen, ya da trene biniyorsun. Bu gidecek yani kardeşim diyorsun. Böyle bir şey yok. Yani burada çok şaşırtıcı şeyler oluyor. Evet. Yani bunun örneklerini birçok kendi Piazzolla'nın eserinde görülebilir. Hepsinde görülür ama bunu seçmekteki niyetim oydu. Burada çok daha fazla şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyoruz. Kapılarla, tamam mı? O yüzden de bunu seçtim ve bu şimdi yazılan eseri de çok enteresan. Fugata Kentet seslendirecek.
0: Güzel isim.
1: Zaten bu Fugata da Piazzolla'nın eserlerinde var bir tane
0: evet.
1: Yazmış oldu. Yani oradan ithaf, yani daha çok bunlar şey seslendiriyorlar tabii ki bir tango evet. Bandı olarak, orkestrası olarak Piazzolla da ağırlıklı çalıyorlar. Şimdi geldi Fugata Kentet, bakalım
0: harika.
1: Nasıl bir seslendirme olacak.

0: Evet, gerçekten Piyasa solunun peşini bırakmamakta haklısın
1: yani,
0: canım
1: bırakamıyorum işte. Yani tam diyorum bitti, dinledik artık yeter diyorum, başka bir
0: başka
1: şey çıkıyor.
0: Başka bir sürpriz buluyorum. Ve çok da güzel çaldılar.
1: Tabii yani muhteşem işte.
0: Bir daha söyle bakalım. Concerto
1: para quinteto.
0: Dinledik.
1: Yani çok güzel.
0: Harika.
1: Evet evet.
0: Cem, ben sayıyı arttırıyorum.
1: Arttır bakalım. Artır.
0: Ben kendim, sen çaldın da. Ben
1: evet.
0: Duo çaldım, trio çaldım.
1: Tamam.
0: Şimdi sıra dörtlüye geldi.
1: Tamam, kuartet. Tamam. Sırayla yavaş yavaş buradan
0: yavaş
1: çıkar.
0: Yavaş.
1: Şeye doğru, septede doğru gider.
0: Ernst Feska, bu besteciyi duydun mu?
1: Kim?
0: Feska.
1: Feska, bu yabancı gelmedi bana.
0: Alman kemancı ve besteci.
1: Ha, tamam, hatırladım.
0: 1789-1826 yılları arasında yaşamış.
1: Tamam.
0: Müziğe piyano ile başlamış ama kemanla devam etmiş. Tersi olmuş.
1: Allah,
0: değil mi?
1: Hep ters olur. Genelde, yani evet. Nasıl bir şey olmuş?
0: Enteresan. Çok yetenekliymiş, çok etkilemiş herkesi. 11 yaşında vermiş ilk konserini.
1: Harika.
0: Gewandhaus Orkestrası'nda çalmış. Orkestra arkadaşlarından kurduğu dörtlüyle oda müziği konserleri vermiş.
1: Oo, çok mükemmel.
0: Oldenburg ve Karlsruhe Saray Orkestrası'nda baş kemancılık yapmış.
1: Tabii para kazanmak lazım, o da olacak.
0: Şimdi Feska'nın Opus 1 1 numaralı Mi bemol majör yaylı çalgılar dörtlüsünün birinci bölümü Allegro'yu dinleyelim diyorum.
1: Bakalım hadi. Çok farklı.
0: Çok güzel bir eser.
1: Değişik olacak bu.
0: Diogenes Kuartet geliyor birliklerin sahnesine
1: doğru. Hadi bakalım.
0: Doğru.
1: Bak geldiler. Bir dinleyelim.

0: Borusan Klasik.
1: Nasıl?
2: O çok. Yani şöyle söyleyeyim, farklı yani, ben
1: Evet.
2: kulağımda farklı şeyler,
1: Ama
2: armoniler yani.
1: çok güzel bir
2: Değişik ama
1: beste.
2: güzel
1: Evet.
2: gerçekten yani. Naif diyebiliriz
1: Evet,
2: yani
1: benim
2: biraz.
1: dörtlü gitti.
2: Ha.
1: Senin dörtlü
2: Benim dörtlüler kayıp. Şey, dörtlü yok ya galiba.
1: Yok,
2: Yani bu
1: peki
2: sırada
1: tamam.
2: yani bir anda beni de şaşırttın, dörtlü nerede deyince eyvah bir dörtlü var da kayıp mı ettim falan diye. Yok öyle bir şey yok. Yani bende bir rondo var bu sefer yani.
1: İyi, güzel. Ne
2: Enteresan bir.
1: yapacağız? Mutfakta mı kullanacağız?
2: O rondo değil ya, bu dans formu yani, çok güzel. Abacaba. Yani böyle bir rondo var. Re majör bir rondo. Fakat rondo Franz Schubert'in rondosu.
1: İş değişti şimdi.
2: Bak birdenbire farklı bir rondo olacak. Nedir diyeceksin. Her çağda bir rondo olur. Bu nasıl bir şey? Franz Schubert'in yazdığı bir rondo ve enteresan bir şekilde 4 el piyano için bu çalışma, Schubert'in 4 el piyano için yaptığı eserlerden bir tanesi rondo. Çok güzel. Yani böyle dinlediğin zaman hoşa gidecek. Yani herkesin hoşuna gidebilecek tarzda bir şey. Böyle fazla kafa yormana
1: Çok
2: gerek yok.
1: çalınan bir eser değil.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani belki Türkiye'de çok fazla duymamış olabiliriz ama yurt dışında çalınıyor yani. Böyle,
1: Evet.
2: hani konserlerde
1: Bir
2: dört el.
1: kere şey, dört el için ideal yani, bir
2: Tabii.
1: eser tabii. Değil
2: Yapanlar
1: mi?
2: için tabii, çok güzel. Şimdi burada ilginç olan şu, dedim ya bu kadar.
1: Evet.
2: Hani herkesin hoşuna gidiyor, şudur budur. Yani böyle çok da basit bir şey değil. Yani tamam, bir kulakta kalacak bir temalar, şeyler, her şey var. Ama güzel armonisi, şık bir şey yani rondo. Ama tabii ki demin deha olayından bahsettik ya. Franz Schubert'te bir deha.
1: Tabii.
2: Yani böyle bir rondoyu bakalım nasıl
1: Nasıl?
2: bir kompozisyon
1: Evet.
2: yapıyor. Yapıyor ki ve çok güzel yapıyor bence yani. Ben
1: Evet.
2: hissettiğim bu. Bakalım şimdi hep beraber dinleyelim.
1: Dinleyelim hemen.
2: Dinleyenler de karar
1: Evet.
2: versinler nasıl bir şey olduğunu. Kimler çalıyor dersen, Claire Obersold ve Ralph Neuwem çalıyorlar. İkili
1: Dinliyoruz.
2: tek piyanoda geldiler. Bakalım nasıl oluyor.

0: Gerçekten harika muhteşem. Bir yorum. Schubert zaten en sevdiğim bestecilerden.
1: Gördün.
0: Çok güzelmiş gerçekten. Peki Schubert'ten şimdi piyano dinledik ama Schubert'in bestelerini gitarla yaptığını biliyor musun?
1: Şimdi bunu tabii bilmeyen yok. Yani ben tabii biliyorum.
0: Çünkü piyanosu yok zaten. Hayır,
1: zavallı
0: evde.
1: Fakirlikten yani mesela.
0: Ama ne enteresan
1: bileyim,
0: o, değil mi
1: tabii liitleri falan var ya, liitler meşhur liitler. Hepsini hepsi piyano gitar, diye gitarla yazmış adam. Yani bir uyarladığın zaman da oluyor. Bakarsan piyano yazısına göre gitarla çalınabiliyor yani.
0: Evet değil mi? Ya ne evet, kadar güzel. Enteresan. Ama gitar tabii çok müsait değil mi beste yapmaya? Tabii. Al kucağına böyle.
1: Tabii yolculukta bile atla arabaya
0: evet,
1: binersin.
0: Aklına gelen şey giderken. Şimdi cep telefonuna kaydediyorlar ya.
1: Onun
0: ya,
1: gibi böyle dıgıl dıgıl orada çalarsın yani.
0: Şimdi flüt, gitar, viola ve cello için sol majör dörtlüsü var.
1: Bunu biliyorum tabii. Çok meşhur bir tane o var.
0: Aslında Wenzel Matiega adlı bir bestecinin triosuymuş bu.
1: Tamam biliyorsun, bak tabii bu hikayeyi
0: çok
1: yani duyduk.
0: Biliyorsun değil mi bu hikaye? Schubert bunu çok beğenmiş.
1: Evet beğenip
0: trioya
1: alıyor.
0: Bir de violonsel partisi eklemiş.
1: Kendi yazıyor kendi. Ha.
0: Ondan sonra flüt, gitar, viola ve cello'dan oluşan bir dörtlü olmuş bu.
1: Yani bu collaboration böyle şey.
0: Ve çok
1: şey.
0: Tutulmuş.
1: Tabii ki yani şey iki bestecinin ortak
0: evet,
1: başlasın.
0: Evet ama gibi. Unutulmuş adamın ismi cismi. Matiega'nın adı bile
1: tabii
0: geçmemiş
1: o, yani.
0: Schubert'in olmuş yani
1: tabii
0: eser.
1: Tabii ki eser öyle anılıyor aslında.
0: Ve Schubert'in eseri olarak anılıyor günümüzde.
1: Doğru.
0: Ve sıklıkla da seslendiriliyor
1: var,
0: biliyorsun.
1: Var evet var çalınıyor.
0: Şimdi bu güzel dörtlüden. Madem Schubert dedik, Schubert'ten devam edelim.
1: Hadi bakalım.
0: Birinci bölüm Moderato'yu dinleyelim mi?
1: Hadi dinleyelim. Ya. Çok da güzel
0: niye
1: olur.
0: Niye çok şaşırdım? Ben Schubert çalamaz mıyım?
1: Ya ne bileyim ben bu yani bana çok büyük sürpriz oldu şimdi bu.
0: Evet, Schubert'in dörtlüsünün birinci bölüm Moderato'yu seslendirmek üzere. Şimdi birliklerinin sahnesine gitarcı Louis Walker.
1: Harika.
0: Flütçü Gottfried Hecht.
1: Çok güzel.
0: Violacı Jürgen Geise ve violonselci Wilfried Takayzi'yi davet ediyor.
1: Ne kadar güzel oldu bak
0: değil
1: şimdi.
0: Mi?
1: Hadi bakalım ya.

0: Müthiş.
1: Ya babalar ha? Ne güzel çalıyorlar değil
0: yani
1: mi?
0: Yani eser de eser
1: eserde
0: yani.
1: Eser. Keşke şu ben gitar konçertosu yazsaymış diyor
0: ya,
1: insan ya.
0: İnsan hep ona üzülüyor.
1: Madem
0: yani
1: bu kadar gitar elinde değil
0: aynen.
1: mi?
0: Aynen işte şeyler yapmış ama şarkılar falan.
1: Ama niye biliyor musun? Moda ya o zaman. Piyano için konçerto bestelemek beste.
0: Tabii.
1: Gitarın modası hiç yok o zaman.
0: Hiç yok canım.
1: O zaman dım dım dım dım ha.
0: Eşlik. Hayır bir de sesi zayıf olunca orkestrayla evet, kimse evet. cesaret
1: bir de,
0: edemiyor.
1: Hakikaten piyano için beste yaptın mı besteci tabii. sayılıyorsun. Aynen. Adam gibi aynen. besteci oluyorsun.
0: Ya bir de işte
1: zaten
0: müziği...
1: adamın piyanosu yok zavallımın ya. Gitmiş arkadaşlarının evinde hep
0: evet,
1: çalmış.
0: Çalarmış.
1: Neyse daha fazla üzülmeyelim.
0: Peki hadi üzülelim.
1: Schubert'in bize bıraktığı bu güzel müzik mirasları yetinelim.
0: Tamam.
1: Evet sahneyi de boş bırakmayalım.
0: Buyurun. Boş bırakmayalım. Şimdi programın başında söylediğim gibi burada seçtiğim eserlerin içinde neden seçtiğim gibi bir şey var. Hmm. Bir konsere hazırlanıyoruz demiştim. Şimdi burada da bizim Beril'i tanıyorsun benim
1: evet.
0: eşim. Ondan sonra onunla bizim küçük oğlan Deniz birlikte konserde birkaç parça çalacaklar. Karma bir konser yapıyoruz böyle.
1: Allah'ım nasıl yani, bir aile bu küçümen
0: evet,
1: ailesi, küçümenler
0: böyle,
1: gibi.
0: Bah ailesi gibi böyle. Herkes bir şeyler yapıyor, bir şeyler çalıyor falan. Şimdi demin dedim ya Handel çalacağız diye imajör uyarladık seyir. Şimdi uyarlama değil hakikisini
1: evet, evet.
0: onlar piyano ve cello ile çalıyorlar. Ve eserde şöyle bir şey Beethoven'ın bir eseri bu çok ilginçtir. Mozart'ın Sihirli Flüt operasından bir
1: tema,
0: tema alınmıştır söylenen ve şimdi onu da söyleyeceğim kim oldu. Bunun üzerine 7 tane varyasyon yazmıştır.
1: Zaten
0: şekil.
1: Beethoven varyasyon ustası yani.
0: Aynen böyledir. Ve şunu da biliyor musun bilmiyorum. Beethoven Mozart'ın da hayranıymış.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: tabii
0: müthiş ki. Bir hayran
1: müthiş.
0: Ve bu oynadığı zaman bunu izliyor ve o şeyi operayı Sihirli Flüt'ü orada bir kuş adam var Papageno. Böyle kuş tüylerinden şey. Ve Gece Kraliçesi'nin kızı Pamina. Bunların bir düosu var
1: evet.
0: tamam mı? O sahne yani birinci perdede tahmin ediyorum hatırlıyorsam. Ondan sonra ve bu düet üzerine alıyor o temayı. 7 tane varyasyon
1: güzel,
0: yazıyor.
1: Değil mi?
0: Ve mükemmel. Şimdi bak dinlerken bunu fark edeceğiz.
1: Evet.
0: Dinleyiciler de bu konuya dikkat etsinler diyorum. Orada bir yavaş varyasyonlardan bir tanesi şimdi tam hatırlamıyorum. Kaçıncı varyasyon olduğunu. Ama o kadar güzel ki gözlerini böyle kapat. Mozart piyano konçertosu. Allah Allah yani o piyanonun şeyleri aynı ruh yani.
1: Aynı ruh.
0: Adam nasıl onu hissettirmiş
1: evet,
0: yani.
1: Bozmamış Mozart'ın ruhunu. Evet.
0: Yani stilini orada ortaya koyuyor. Ya bu piyanoyu böyle yazar Mozart işte yani Beethoven farklı bir
1: ya.
0: Şey yapıyor. Burada çok hayrete düştüm. Ama tabii sonra mesela başka bir varyasyon geliyor. Burası Beethoven.
1: Burası Beethoven.
0: Haydi
1: toparlıyor değil mi durumu?
0: Hemen ağırlığını koyuyor budur diyor. Şimdi o zaman evet böyle küçük bilgiler olduktan sonra işte seçtik bunu.
1: Evet.
0: Ben de provalarda hep dinliyorum. Çok hoşuma gitti. Şimdi burada getireyim dedim bu eseri.
1: Eserin
0: getireyim.
1: İsmi ne?
0: Eserin ismi,
1: ismi
0: şöyle aslında tam ismi yok arya var bu Beymanern Welschliebe Fühlen diye bir arya diyor ve Mozart'ın Sihirli Flüt operasından diye 7 evet. varyasyon.
1: Hayır sordum mahsus bakayım söyleyebilecek misin diye.
0: Söyledi bak Almanca nasıl okudum hemen tak tak sen beni imtihan ediyorsun ben bu konularda hiç ben ver hepsini okurum senin okuyamadıklarını da ver. Canım evet böyle ve o zaman istersen ben konukları bekletmeyeyim çağırayım.
1: Tabii ki.
0: François Frédéric Guy piyano, Xavier Philips de cello çalıyor.
1: Harika.
0: Hadi bakalım geldiler.

0: Ah çok
1: Değil
0: güzel.
1: mi?
0: Zaten hep ünlü çellistler de çalar bu.
1: Tabii
0: Biliyor
1: dedin.
0: musun bu
1: Tabii canım
0: varyasyonları
1: falan da
0: mutlaka.
1: çalıyor hepsi.
0: Yani daha eski geçmiş.
1: Ha onlar tabii şeyler.
0: Pierre
1: tabii.
0: Fournier'den
1: ha,
0: tut da.
1: Tabii tabii hepsi çalıyor.
0: Rostropovich'ten
1: Rostropovich,
0: tut.
1: Tabii.
0: Bütün iyi bir süsyenler çalar.
1: Çellistler,
0: çok
1: Gaspar Casado falan
0: herkes.
1: Hepsi bunlar tabii
0: evet. Harikaydı.
1: Müthiş
0: Ellerine
1: yani.
0: Sağlık.
1: Müthiş.
0: Çok da güzel bir parça gerçekten.
1: Ben de çok beğendim.
0: Teşekkürler. Beethoven diyorum.
1: Ha.
0: Hem sayıyı hem cüsseyi abartarak arttırıyorum
1: ne
0: şimdi.
1: Ne yapıyorsun? Beethoven diyorum deyince sen de mi diyorsun? Resti çektin mi Beethoven diye böyle rest çektin.
0: Çünkü sahneye birazdan ha. London Double Bass Sound topluluğu gelecek.
1: Of nasıl bir topluluktur
0: yani,
1: bu ya.
0: Kontrbas üstünde kontrbas.
1: Allah ne yapacaklar bunlar yani.
0: Solistleri Gary Carr, şefleri Geoffrey Simon.
1: Of.
0: Ne seslendirecekler?
1: Beethoven.
0: Hayır sürpriz Hayır. olsun dinle bakalım.
1: Aa,
0: Sonra
1: hadi.
0: söyleyeceğim.
1: Hadi bakalım.
0: Zaten söylememe gerek kalmayacak. Hadi
1: tamam,
0: dinliyoruz.
1: Dinledik.

0: Evet. Carmen Fantasy hiç bu kılıkta görmüş müydün sen?
1: Görmedim yani bu.
0: Dünyanın bütün kontrbasları toplamı. Yani. Ama nasıl çaldılar? Ama tek bir kontrbas.
1: Hayır hayır. Ya. Şimdi öyle bakma yani. Şimdi kontrbas tamam bir orkestra enstrümanı bunu kabul ediyoruz.
0: Ama böyle
1: ama bu şekilde değil yani.
0: Böyle
1: bu,
0: uyarlamak da yani
1: bu
0: bravo.
1: Bu nedir yani bunlar müthiş. Yani hepsi virtüöz yani ya. Bu farklı bir şey yani bunlar.
0: Bak bir şeyler oluyor galiba.
1: Ne?
0: Birliklerin sahnesinde gitti benim kontrbasçılar. Ne oluyor? Evet. Seninkiler mi geldi bir şey?
1: Geliyorlar.
0: Ne oldu?
1: Ya çok güzel oluyor yani.
0: Bir şeye bir hareketlenme var.
1: Evet yani o kadar değişik. Tabii çünkü kim geldiğini ben sana söyleyeyim. Juan Carlos Caceres geldi.
0: Heh, bir şey oldu diyorum. Değişti bir
1: bak
0: hava
1: şimdi,
0: değişti.
1: Bak şimdi görüyor musun? Ve Arjantin havasına doğru gitmeye başladık da onun için. Şimdi bu değişik bir şey. Hakikaten benim seçtiğim burada. Mesela Murga diye onların bir şeyi var. Böyle onlara has yani Arjantin'e has bir stil, bir form. Şimdi oradan önce bir şey çalacağım. Ve buna bağlı olarak aslında iki tane şey olacak. Caceres iki tane parça yapacak. Bir tanesi Murga Argentina. Bu çok enteresan bir eser. Burada yani coşacak millet böyle yani koro falan böyle hep beraber söylüyorlar. Çok coşkulu bir şey. Bu karnaval havası gibi tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi daha sonraki olacak olan çalacakları parçada La Retirada. La Retirada ne demek biliyor musun? Dönüş yani geri gidiş.
0: Geri gidiş.
1: Ama nereden dönüş bu? Çok hüzünlü ama dans aslında bu. Gayet de hüzünlü çünkü...
0: Mezarlıktan mı?
1: Yok, karnaval bitti.
0: Karnaval bitti.
1: Karnaval bitti. Herkes birbirlerine tutunmuşlar bunu söyleyerek La Retirada'yı söyle. Mahallesine gelen ayrılıyor kuyruktan. Mahallesine gelen gidiyor. Hüzünlü bir şey ama
0: güzel
1: keyifli.
0: Güzel bir buluş ama değil mi?
1: Ne güzel çok bu La Retirada bu yani. Anlamı evet. bu. Besteci böyle anlatmıştı Caceres. Yani konserinde anlatmıştı. Ben de sevdim. Şimdi bunlar var ve kim var tabii? Juan Carlos Caceres piyano. Ve aynı zamanda çok tuhaf bu adam şey de çalıyor. Trombon çalıyor, trompet çalıyor. Yani ne istersen var öyle nefes sazlara da ama şarkı da söyleyebiliyor. Bestecilik de yapıyor. Çok
0: tamam
1: değişik.
0: Yeter daha
1: çok.
0: Ne olsun.
1: Ve ona kim eşlik ediyor? Tango Fon Trio.
0: Ne güzel.
1: Onun kendi triosudur evet. çok ünlü. Geldiler bakalım hadi bir
0: harika.
1: Arjantin havası çekeceğiz ciğerde.
0: Ben hissetmiştim zaten
1: bak,
0: bir şeyler
1: anladım,
0: olacak.
1: Bak anladım bir şeyler evet. oluyor dedin sen tamam.

0: Evet, gerçekten bir şeyler oldu değil mi Cem?
1: Çok fena oldu ya. Program alt üst oldu.
0: Alt üst oldu çünkü iyi de evet. Oldu. Kapatıyoruz programı.
1: Nasıl?
0: Bitti.
1: Ha sen bir şey daha koymayacaksın?
0: Yok koymayacağım.
1: Ha o zaman bu laretira da güzel oldu evet. Yani. Eve geldik indik biz de yani burada biz de, tamam. Biz o, de söyledik evet. Dans ettik ve bitirdik.
0: Aynen
1: programı.
0: O zaman sahne ışıklarımızı söndürmenin zamanı.
1: Madem öyle.
0: Sevgili tamam. Dinleyenler birliklerin evet. Sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

Türk Beşleri'nin üyesi, besteci, piyanist, eğitimci, devlet sanatçısı Ulvi Cemal Erkin'i saygıyla anıyoruz. 14 Mart 1906 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ulvi Cemal Erkin, ilk müzik derslerine annesiyle başlamış, daha sonra zamanın ünlü piyano hocası İtalyan asıllı Adinolfi'nin özel öğrencisi olmuştu. Piyanosunu oldukça ilerlettiği yıllarda bir yandan Galatasaray Lisesi'nde okuyan Ulvi Cemal Erkin, 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris'e gönderildi. Paris Konservatuarı'nda Jean Galon ve Isidore Philipp'le çalıştı. Daha sonra öğrenim yaptığı École Normale de Musique'de Nadia Boulanger'in kompozisyon öğrencisi oldu. 1930 yılında Türkiye'ye döndükten sonra yeni kurulmuş olan Ankara Konservatuarı'na piyano ve kompozisyon öğretmeni olarak atanan Ulvi Cemal Erkin, 1932 yılında piyanist ve öğretmen Ferhunde Erkin'le evlendi. 1936 yılında Ankara Konservatuarı'nın piyano bölüm başkanı olan besteci, 1949-1951 yılları arasında konservatuarda müdürlük yaptı. Öğretmenliğe atandığı tarihten başlayarak kimi zaman bir piyano konçertosu ile solist, kimi zaman besteci, yorumcu, öğretmen ve orkestra şefi olarak önemli görevler üstlenen Erkin, Cumhuriyet döneminin en büyük devrimlerinden biri olan müzik devriminin sevilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncülük etmiştir. 1971 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Erkin, sanat yaşamı boyunca Avrupa ülkelerinden önemli nişanlar almıştır. Dönemin yaratıcı bir aydını olan Erkin, besteci arkadaşı Necil Kazım Akses'le birlikte çok sayıda opera eserini Türkçe'ye kazandırarak opera repertuarımıza armağan etmiş ve sahnelenmesini sağlamış, konservatuar opera orkestralarının şefliğini yapmış, Ankara Radyosu'nun çok sesli müzik bölümünü yönetmiş, besteciliğini sürdürürken bir yandan da Ankara Konservatuarı'nda öğrenciler yetiştirmiştir. Kendisi de usta bir piyanist olan Erkin, piyano için pek çok eser bestelemiş, opera dışında hemen tüm formlarda eser vermiştir. Tüm eserleri seslendirilmiş, tek Türk bestecisi olan Erkin, halk müziğinin zengin kaynaklarından yararlanarak Anadolu'nun kokusunu, rengini ve sesini Batı'nın tekniğiyle harmanlayıp çağdaş kalıplar içine ustaca dökmeyi bilmiş, eserlerindeki içtenlik, sıcaklık ve yalınlık onların sevilip sık çalınmasının başlıca nedeni olmuştur. 15 Eylül 1972'de 66 yaşında bir kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda eden Ulvi Cemal Erkin, 1991 yılında Sevda Cenap Ant Vakfı'nın Onur Altın Madalyası'nı ölümünden sonra almıştır.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Korsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, işte kader kapıyı böyle çalar dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Cloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lachesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Ricardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orfeus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenlemeyle cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci on yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.